dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmısınlar. Ertigenlik Haberle programımızına anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü. Peyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 7. ayının 15. günü.
2: Avval bu qitimki programımızdan asasi mezmunlarını tanıştırmız.
1: Çinşavcan Aptanım Rayonluk Partiya Komiteti Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında strategiyelik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkeligi hocum kılıçını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırışta vizliksiz yeni bölse şahsıl kılıçıga türtükü buluş gerek deyip təkidlendi.
2: Bu yılın aldınki 20 yılı da Şincan'ın adetki amavi hamçot kırımı 153 milyard yuvenge yetip, xalık durmuşu silinmesi salmıqı sıcıl zoraydı.
1: Aptanım rayon ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Erkin Soğudu Sınak rayonunun yokur süpetli terakiyatını mukim alığı sürdü.
2: Bu yıl kırgendin bu yan Aptanım rayon boyunca yeni energiyelik avtomobil istimali 7 milyard yuvendan aştı.
1: Mehir muhabbetki dolgan Tiyanşan, Şincan'ı nişanlık yardım biriş iznaları sahipimizde, Şincan üçün ıhtisaslıklarını yetiştiriş, devlet üçün baylık izdeş mavzuluk haberini anlatımız.
2: 5. Türkümdeki Şincan Nuhtalık İhtisaslıklar Planı'daki şikitörde iltimas kılgallarını tallaş hizmeti başlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Aptanım Rayonluk Partiya Komiteti, Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komiteti, tünögün yığını etip, Baş Şuji Şi Jinping'nin Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Toğrusu'ndaki muhim bayanları ve Partiya Merkezi Komitetinin uğurlaştırma talebini çoğunkur izcillaştırdı, emeliyleştirdi. Aptanım rayonunun Islahatni Alğı Sürüş Ehvali Dokladını anladı. Noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp uğurlaştırdı. Aptanım Rayonluk Partiya Komitetinin Şujesi, Aptanım Rayonluk Partiya Komiteti Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komitetinin müdiri Çin Şaujan yığınğa riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Aptanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin Şujesi, Aptanım Rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Aptanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin Şujesi, Bintuan'nın Cengveyi Hı Zhongyu, Aptanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi Çin Mingo yığınğa katnaştı. Yığında bunlar təkidlendi. Baş şuji Şi Jinping'nin ıslahatni umum yüzlük çoğunkurlaştırış toğrusu'ndaki bir qatar yeni ideyesi, yeni qarışı, yeni hükümini çoğunkur ögünüp izcillaştırıp, baş şuji Şi Jinping'nin Şincan hizmeti toğrusu'ndaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini izcillaştırıp ve emeliyleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, Şincan'ın ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırışta üzüksüz yeni bölsüş hasıl kılışıga türtkü buluş. Islahatta doğru yönelişini ilgilep, Partiya Merkezi Komitetinin ıslahatını umum yüzlük çoğunkurlaştırışı bulgan merkezlik birtutaş rehberlikini kat'i qoğdap, dikkatini cemiyet muqimliği ve ebedi emin

0: өстүрүшкө түрткү болуш тез аталады. Жаңлы ийжи мындахтыды. Илтимас кылгычылар чокум адам иштеткүчү орунның иш орнадеги толук вазипилик хадими болуши. Şu orunda uda bir yıldan artıq xizmet kılgan, hem de 50 yaştın tövən yaştikiler bolişi. Türnün 3 yıllık devreliği de Şincan'da xizmet vazifesini tamamlaşı gerek. Bu işki türge tallaşta birdek torda iltimas kılış, torda tekşürüş, torda bahalı şekli kullanılıdı. Şincan akıl ixtisaslıklar mulazimetini başkuruş subsida bütün ceryallıq bicirlidi. İltimas kılış vaxtı 9. ayının 13 günü geçib oludu.
1: İstansımız muhbiri Leymen haber kılıdı. Merkez Tor Bihaterliği ve Uçurlaştırış Komiteti İşkanısı Tor Tarkıtış İdarısının yetekçiliği de Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Tor Bihaterliği ve Uçurlaştırış Komiteti İşkanısı mesul bulup ötküzgen. 2026 yıllık 10 milyon kişi Şincan doğrusu sözleş icadiyetçiler hem Bahri yığını 8. ayının 25. günü Çüştinkin Ürümçü'de ötküzeldi. Her sahadın bolgan icadiyetçiler bir yergi cem bulup yeni devirdeki Şincan hikayesini tarıktış yolu üstte de ortak izlendi.
0: Bu qitimki hembehre yığınada oxşumğan sahadın kelgen mütexessiz, alim, tor darinleri, yerlik bilog igilleri, xalqaradaki dostlar qatarlıq 100'dan artıq icadiyetçi teklif kılındı. Köpligen aziz mihman sahnege çıkıp bembehrilinip, öz keçirmişi ve Çin hissiyatı, emeli hissiyatı bilen yeni devirdeki Şincan hikayesini icadi ihbadileş ve tarqıtış yolu üstüde ortak izlendi. Şincan'daki tor darini Çin Peng mundaqdırı. Hazırkı hizmetimden muhim noktası, her qaysi devletlerden medeniyet, sayahat ya ki medeniyet almıştırış tarmakları bilen hemkarlışış bolğaçka, dünyaya Jongo'ni namayan kılışını, Şincan hikayesini sözleşini ümit kılımen. Neq meydandaki aziz mihmanlar bayan kılış şeklide yeğenlik yaratıp, xalqar alaşkan ifadeleşini çöğrede pikir almıştırıp, muhakimi elip bardı. Faaliyette 6. növetlik 10 milyon kişi Şincan doğrusu da sözleş kısqa sin musabıqsi. Şunadak, Jongo'u kelip Şincan'da uçurayışış, xalqara taratqular ziyaret faaliyeti mas qademde başlanıp, köp tarafının tarqıtış küçü mücessemlenip, istrolog, umum yüzük bolğan yeni devirdeki Jongo Şincan her tarafına namayan kılınıdı. Fudan daşı Jongo tətqiqat yurtuna başlığı doktor yetekçisi Zhang Weiwei mundaqdırı. Şünçü köp, şünçü yakşı kıskı sınlarını görüp intayın təsirlendim. Hazır Jongo hikayesi, Şincan hikayesini yakşı sözleş, ilgirge her kandak vaqtikige seyleştirganda teximu asan. Dünyanın uçurga gayet zor ihtiyacı ba. Şuna yakşı işlengen sınlar naiti asalla dostlar çembergeden çıkıp Allah'ı da kızgın alkışı erişeleydi.
1: Stansımız kabri. 7-ci növətlik məmləkətlik azsallıq millətlə ədəbiyyət sənət körükəyi qatnaşdırılğan bəxitki tolğan altın poiz namlıq naqşı fısullıq teatr 8-ci ayının 24-ci günü kəş Beijing 7-ci fevral teatr xanısıda oynaldı. Bu teatr həqiqi vəqəllikki asasən işləngən. Ürümçi Xotan arsıda 13 yıldın buyan qatnavatqan 5826-ci, 5827-ci qetimliq, 5828-ci, 5825-ci qetimliq yolucular növbetçi poizi arqı görünüş qılınıb, xalq naqşısı, dab usulü, həm də 12 muqam qatarlıq amillər yuğurulub, poizdiki bazarının hər millət ammasının yezi ilgili qoşumça məsulatlarını setişiğa yardım bərgəlliki. Yezi kentlerini güllendirişke küş koşkallıkı bayan kılınkan. Tamaşıbın Can Cüen mındak dedi. Mən Şincanlıq, bu tiyatrını görüp naiti illiklik his kıldım. Şincan'ın terakiyatı ve özgürüşlerine alaydı dikkat kılımen. Bu tiyatrdan her millet halkının güzel turmuşka bolgan ümidi ve intilişini, bu özgürüşten gelgen vaktilik turmuştan bahirlini vatkallıkını gördüm. Tamaşıbın Şong Fang Chen mundaq dedi. Bək ayacallandım. Usulunu bək çıraylıq oynaydıken, təsiri küçük küçlükken. Jonghua milleti bir aile kişileri. Театрда 12 пәрділік әмәлі көрінішілік нақшы пұсыл арқылық, Шинжаңның мол байлықы вән мәсулатлары, қол өнер сәнет

0: Halkının simvolü, her millet amısının hatırcamlıki cem buluşu, hatırcam yaşap, huşal kuram işlişi dek bekti, altındın mı kımmetlik? Bekti tolgan altın poiz namlık nakşı usulluk tiyatrının artısı Zulfikar Mehmet mundak dedi. Şincan'ın kızgınlığı ve bekhtini tarkıtıp, köpçülükke her millet amısının onarının danıstek zıç uyuşkan güzel turmuşunu yes kıldırımız. Bəxtki tolğan altın poiz namlıq naqşı usulluq teatrda tömür yol xadımlarının Şincandiki ər millət amısı bilən iştifaklaşıb, köreş kılıç hikayesi bayan kılınğa. Teatrxan sırtıda bəxtki tolğan altın poiz yezigiliki yardım berişdiki danlıq markağa aylandı. 30 netçi yıldın buyan tömür yol tarmakları Xoten nayasıya sıcıl nişallıq yardım verdi. Yardım veriş yöleş meblağı verip, kenti turuşku kadır evetip, 300'dün artık yardım veriş yöleş türünü emeliyleştirdi. Altın poiz markisi kesip terakiyatı sıcıl türtükü bulup, 200'dün artık kent ahalısının işgı uğurluşup, kırmını köpeytişige yardım verdi.
1: Emdi kısa haberler anlattımız. Xulca Almuta yolcular transport aviyasiya liniyasi 2025 yili 5 ayının 18 günü açılgandan buyan bu yıl 8 ayının 25 günü gece Xulca aviyasiya porta arqalıq çegradan kirgen çıqqanlar 64 ming adam qitimğa yıqılışıp 60 ming adam qitimliq çoğ ötkeldin muvaffaqiyetlik bösüp ötdi. Yetip gelgen ve yolgu silingan xalqara yolcular transport növetçi ayrıplani 400 ayrıplan qitimga yakınlaştı. Jongo Kazakistan bir saatlik boşluk koridorida yolcular ekimi kızgılıqı sicil eşip, portni sırtkı ecvetiş iktidar derecesi özüksiz özdi.
0: Yipek boyumu arkalık, kadimki ve hazırkı zaman yol arkalık dünyanın hem yeri tutaştırıldığı temizleri ki Cungu, Yipek Medeniyet Sanat Körgezmisi, Tönegün Aksu Vilayetlik Medeniyet Yadikarlıkları Orni Muzeyde başlandı. Körgezme, Pili Kurdudun Kandak Ünümlük Paydılınış, Güzel Sehipe, Kadimki Uslupku Varıslı Kılış, Hazırkı zamanı yuğurluştun ibaret, 3 kısımı bölünüp, 130'dan artık türlük boyum körgezme kılındı. Bu körgezme 11. ayının 29. günü geçe devamlaşıdı.
1: Cianji Tong kesbi maharet terbiyesi Zhifubao appçisi yakında torga çıkarıldı. Fakat yan telefon bulsula, emgekçiler, terbiyeliş aparatlarının hizmetçi hadimleri, her derecelik adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmaklarının başkurguçı hadimleri, uxşeş bir supıda kesbi maharet boyunca terbiyeleşini yan telefonda beceriş, yan telefonda başkuruş, yan telefonda tekşürüşünü işe aşıralaydı.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının etigelli haberler programısı bu içi anlıqçı bədok.
3: Yıllar azdı biz hem bana.
4: Bana, başlandı.
5: Hem de anlaydığınınla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programısı.

0: Yeni seherde coşkun kayfiyat titik kademle evlen işitin çıkın.
1: Optimobilinizi kozgutupla 107.4 katnayız senet radyosuna anlaşka tayarlanan.
0: Biz her vakit ihtiyacınız kulaksılışını kalayımız.
1: Yeni yol uçurularak.
0: Kızgarlık paranla.
1: Kurmuş mülazimet uçurularak.
0: Optimobil prava gayet savatla.
1: Elmiş yere.
0: Sepranladaki yakış emrayanla yollarınızda biz emra programımız başlandı. Katnaş hakkıdaki en yeni uçur menbesi yollarınızda biz emra programımızını yaktırıp anlıgaysalar yengeptir Roşengül deydi demedi. Ben uçurcan Hızır.
1: Ve ismimizin deydiğin yeri keldik deyip miydi? Anlıkçağın uçurlarını yetkizmişki aldırak yitip demeyince.
0: Kemigen deyip uyuyagin.
1: Çünkü programımız başlanmayla hem de bekçek anlıkçılarımız uçurlarını yollap olgan. Şu an iyiymiş uçurların bir tezini yetkizmesek programını başlatıl deydiğin müşünde bir ihtiyaç bilen ben şu ismimizin deyip poplu başlak yitimen deyip şimdi aldırak etken neymemiş ya da.
0: Tabii açtık yüzünü aklağıtı da. 1074 yakışmışlar yakışı. Gülcüde yol kavri makonu kazancı peçisodun birinci tokumga geldim yollar ama ki de yavrucun akkepte verdi.
1: Öğlet yolu 310.

0: 5-nji nomerliq taş ýolundaky Hotan şäheri Laskoy tömür ýol ötüşme Kyzyl çyrakda maşynlar köp, tosluşpa diýen uçurunçy ma Abdyrym jan ewetipdi jemi?
1: Nurmamat jemat Tianşan wankynyň aldydaky ýollar awanka dep ewetipdi.
0: Ozay Lushan uçurunyňyzy tapşyryp aldyk, ýagşymsylar. Saýmaçan goýuş ýolunda ýollar awanka diýen uçuruny galdyrgan eken. Size köp rahmat.
1: Ravan taksi sizden bu çorunuzu tapşırıp aldık, rahmet.
0: Yürekler ne evet tuttu, yürekler için 174'ünü kırgız yaptım değil mi?
1: Aşak da, Bulbul Güya hanımı, mihri muhabbetlik güzel kaliplerge menden salam, I love you deyip aslığı yüzyıp tuttuk.
0: Şimdi, rahmet siz geldi mi?
1: Oy sizi 68 kırgen I love you'n işletmenci mi?
0: Oy, üçlersiz buldu bu adam diken de yaş bilen mu bek bağlı varsak mı bulmaydı?
1: I love you, münasebet tuttu.
0: Ya buludu 68 kirgendim adamdı I love you buldugan tursa.
1: Açta ama?
0: He? Yoka kitemdi ki dediniz mi açıqda?
1: Tuyuksuz apınız I love you deyip baksana kandavı ketsiz kirgen. Onda deme deyip deyip deyip.
0: Oy emdi onu sen yakış görme bulam bu amrak ben sana deysin başka için bup gitmeyi mi?
1: Peki aşı gelip şu I love you deyip baksana kandavı ketsiz kirgen.
0: İyili programdan çıkken de telefon kıpçında deyip bakayım ki yapamla. Aksu'dan yolu çoğuru, Canob Sanayet Bakçı yolları Ravan diken uçurunu Enver Can efendim evetip, rahmet siz geldim. Melike uçurunuzu tapışırıp aldık, Zühre Hanım sizden bu hemşindak. Rahmet demanlığa
1: ha? Erdem bak, Açbezlik Terbileş Kursu'nun Allah kılıç numarı olsun tepe gen bu sanayi.
0: Bu hemi tez sizde.
1: Bu hatta ya, o telefonum da kalkan, o yedi, tepe uçak.
0: Ben bildik Allah bu evet tepe geç tursa onu uça, biz evet tepe gen bu sanayi siz geldim. Şunu bile ma o sünü Veyşinlu demek ki mu Veyşinlu dem de Horsuzan yönelişli maşallah köpü işgi başladı dedi. Doğru taksi 55-53 ha.
1: Yerken hava şunda yakışı edip adam taksiye uçuru yürüp dur rahmet.
0: Köş pazarını aldık yollarım şunda ravanken ben aşı doğru dükkan aşka şanlatım dedim ha. Esil tem.
1: Zöhre Hanım sizden uçurunuzu tapşırı aldık.
0: Kuşa'dan yol havri. Kuşa Canobi 1. May otur yolu Canob'dan şimalığa dostu kızıl çırakı çaptı mı bulan. Ait köp dostluk etti dedi Kuşa taksiye ha.
1: Aksu'da yolu çöreyim ama Canobi sanayet bağcı yolları yollar avan ki adı gavuşçanın Enver efendim hemen tuttu.
0: Anne yadıkar uçurunuzu tapşırıp aldık. Ayıkı ki çıkıp kaldığınla kandakıl işimiz hem de bu gap işini kandakıl versek ulaşılarını deydi o. Bizde bir kandakıl kıvetmen hem de uçurlarını biz beysanız biz maç biz koysak.
1: Buldu.
0: Şunu onunla tanışıp gite. Davanın enli yollar avan deydi Mihray.
1: Yadıkar mı kattı karşı aldı kalıgını bildirip. İspatı bildirip de. Abla canlığı mı tapşırıp aldık. Ay Allah şiltadan biyavcindim birini evetip de.
0: Ablacan mı?
1: Davan Nellu yolla Ravan kedi yavuşçunu Mihray Hanım evetip de.
0: Eysacan uçurunuzu tapşırıp aldık. Ahu ne bup kalkan kolunuz ne? Resim tatip evetip siz gene. Şuna ona
1: ulaştırıp dolup
0: kolunuz. Ahmağın gep mi?
1: O onda yoğun tenvagan kol digenden onda işte konuştuk et. İki günde onuşuldu. İki günde onuşuluk ettiğen kolunu onda yoğun tenvası bulmaydı.
0: Doktorlarında olmayan silahı küçük bir paşa çekmeyen yedim çünkü onlar daha kıvıda uğurvalıdığın dediğinde ki ya pey tatılıp gitip de demdi, pey sozulup gitip de demdi. Buraya yer verip bunda boksörçülü kıldım bunda çiğni kıp. Ancak bunu çiğni kıp koyduğun şey varken ki Esa Can'dan mı?
1: Biz onda peyle... Biz onda peyle tatılı kez temap yemeyi mi? Biz onun 110'sına kaldı o.
0: Başta mı?
1: Başta, o 110'sına kaldı o. Yine yan yolları başına ayak ravan kedi avuçların yadıkar evetip de o.
0: Ma İlhamcan deydi ettiğen de apam bu I love you desem ettiğen de ekeme onu yemeyme deydi o.
1: Açtak yapma.
0: Açına dedi mi apağız?
1: Açtak deydi açtak yap. Ma Ayşem Gülüm Alim sizden uçurunuzu tapşırı aldı. Yine uçurunun asas mezmunda ama tecrübe otur mektepnin ki aldı ki yollar normalken avarayım yakışken onda olsa he.
0: Anda ma da uyuyun şüphe kaldı mı bir yuvası görüş bu adı da kadirlik dostlar. Cuma ma da uyuyun şüphe kaldı turpunda görüş imkanı itibar dostlar apka sanla köy geç. Anda şüphe kaldı ilk imanda alam ne kısanla en asıl tarafta birimde bir yantı istirilik var. Aşın manda alam bir ispoy sanla ama dostlar çemberge geç kağılı buludu. Aşın da bir dostlar çemberge geç kağaj. Anca mınca diyen zan kağaj. Mişte oturup külsanla he. Diyen de. Şimdi amdan bir kağıt oturup da karab köygenden anca mınca hareket kağaj köysanla. Futbolunlağa, miyanlağa, küzünlağa faydası var. Kaşkaya şarkı yolu yollar ravandaydı. Olimpik merkezden aldıdaki yollarım ravandaydı. Memteli. Bulbul Goya hanım. Buna Bulbul Goya hanım dostlar çemberi çıkırıp öptük ya. Buna bir iş küçüsü diyen zan kıp öptü ucumu.
1: Halidem. Giti.
0: Giti bir iş gitmiş deyip sana gitmemiz.
1: Doğru Gül. Ama duyun gına ait. Akıllı avaz koş kaldım. İsmini atap koymam da.
0: Doğru Azıgül hanım. Sahumaydı,
1: merhaba. Odumun şan. Eybey. Titi. Misey. Bibinor. Andın Oltudanı bir. Orzgül. Mahmutcan. Pingjin Dışanhua. Mamutjan, Bibinor, Abu Sacha, Paga. Vay vay vay vay. Mamutjan,
0: Mamutjan körükten qualin körük ayt yollar avandaydı nizamdan. Rahmat.
1: Rahmat sizlarga.
0: Şunu len qon xuychawdı başlar köp dostluq başlapdı deydi Nur Mehmetjan. Rahmat sizlarga, jima.
1: Nanhu Guangchangdan mushu Laodongjiegacha yo'llar ravon ka bugun degan uchurni Fatima aytibdi.
0: Rusul efendim ne deydi Shisan Gaoja? Wukui Gaosu.
1: Gacha?
0: Bak tusul ketdi deydi go.
1: Rusul efendimni uchur ekan bu, ha? Yakan oltin darvoz oldidan g'arb tarafga qarab meng'ishda mashinalar sal ko'p deydi Badam taksi. Satar. Toxtab turing, ha?
2: Birinchi yo'lda shimoliy maydonda kranaker, mashina az, tashina az.
0: Ha.
1: Abdu Kerimjon.
3: O'shirga aka, o'shinglar aka, mening ovozim bormi?
1: Keldi,
0: keldi.
3: Sizlar mening mushoqdan intayin güzel bo'lsin.
0: Ha. Güzel bo'lsin.
1: Sizning ham güzel bo'lsin, ha.
0: Ha, sizning har bir vaqtingiz, hamma kuningiz, ishlaringiz shunda güzel bo'lsin, jimi? Ablajon, ablajon shuna deydi-ku, ha?
1: An Mehmetjon men uchirmagan bilan obdan anglayotman, nimda deb qo'yadi.
0: Ay, uchirbagach anglasangiz shuna hamda anglig'il bo'ldi, ha, uchirbagach qatnishib, anda programmalarga shunda anglang, ha?
1: Cho'qimli yo'l uchirib bersa demagan kelsin.
3: Yo'q, yo'q, ma.
1: Jodin pifaga kirdigan yo'lingiz va o'sha to'sib ketibdi, ha?
0: Andama bugun sizlar chiqmaydigan o'xshaydi deb o'ylab qoptiman. Texi ko'rib shunda qo'shildim deydi-ku yaproq.
1: Nimish qonda o'ylab qolsiz
0: bekar dedik-ku. O'ylab qolsiz, ha? Va shunda undan biz kundi bajumi?
1: Shu.
0: Qashqada o'ngshuludi signal va necha kundan keyin o'ngshuludi jumi Qarag'ay qismi bir qancha anglig'i uchirmas avatibdi-ku, men ichim siqilib ketdi. Anglayanmidoq deb. Aşo remote işler bovatkan onşuludu bir neç gün güç onşuludu ha?
1: Tekim süzük, tekim yakşı alet anlayışla.
0: Fatima uşuracağım bir gün bak şuraya uykuyup kandak.
1: Ne de?
0: Uykusu içilmeğen, yüzünü yumuğen baldek otanmamdı.
3: Yaşasınlar, yaşasınlar, yaşasınlar, yaşasınlar. Ben neçin loblaklar anlattığı vatımen. Neçin usulü bürüşünü Kusur birisi bilelmez. Hazır tatlısın.
1: Ya, müştak kusur bersiniz buldu. Müş müştacı mı?
0: He, doğru. Müştak kusur birin hamsacı mı?
1: Bugün kino köyülü var.
0: He.
1: 3 saat kim kino köyken o çıksak diken bu saat diken bir yer gidip de.
0: Siz gün mi kino görüş? Öyde çıksalı da. Diyanşı'dan kuru asanız bomdu mu? Kino bir neç gün dikin diyanşı'yı çıkıdığan tosa. Ayak bir pika 40 koy pul tülüm.
1: 40 ko 80 ko kino ko'rdik.
0: Ha. Chiqgan lala, uni ustiga.
1: Ichkimiz ha.
0: Qiziq bo'pti.
1: Voy, qiziq qanday qiziq?
0: Am ballarni kinoga qopirdigan ishlarga yetib qoldinglar, ishlarga yog'uz berib kino ko'rib bir xillangmanchi, shundaymi?
1: Ochdaq ko'rimiz bizdi ha.
0: Ochdaqmi? Yoshmi, taxi.
1: Voy, kino ko'rishni deb qatmadi, hozir berib ko'rib kelmas.
0: Ha.
1: Bu eng aqida o'tirib ko'rimiz, jimi taxi.
0: Shunda 3 soatdan kech uxlab qoldingiz.
1: Yok, tuluk gördüm başı. Ne de oturtular kenti. Şunu en akıda oturaylı edip.
0: Küre aldınız mı? Boyunuzun da çıkıp küre aldınız mı?
1: Gördüm he.
0: Gördünüz mü he?
1: Gördüm he.
0: Aldıdakilen 5'te
1: en akıda oturtasak, en akıda oturduk Allah'ım çıkı.
0: He.
1: En akıda oturup yeni bir. Oturup taştak.
0: Ay bu, siz gini memnun.
1: Ekran poli çöpür
3: efçi olun. Salam, salam, salam, salam, yakşı mı?
0: Yakşı mı?
3: Yaştırdınız mı? Ayon tavrı verirsen. Bu Süleyhan bir tepsin çıkan günçinci bu arada taraf yönmüş. Hani maşin hani yakın çıksın var. Kandırmay, kısmetmay ne ola. Aman yok maşin maşin. Her şey kok etti. Ama bir kenara sen de vakti çıktın o zaman. Geçki yap çıkmadan fazla. O soruca isim atmadım ben size. Teklif edilse. Kılat, yemeş, kağıt. Kemik. Kes, mişket kes, yukat kes, kender. Ben de var geldim, getiresim ama Allah, hemisi duva. Şuncu bir sıkıntı dengim at, bir yolu çözeceğim. Dakıma ve okula gelin, kan köpsün, kapsız da ödem, bir gel.
1: Ekran polis yok burası.
0: Anladın mı başında alır yani? Tokra başında kımsın bulmayı da mı çakırıcı? Uçakta min maktab eslep, uçuşen gün neydi oynatkandı, yakış oynatkanmıdı deyip yüzümü taza bulmayı demin.
1: Maşın dakika kıl demez mi? Yuşkunda deyse de iş gerek esnem, şu dakika kıl demez mi?

0: Onun üstüne göz işler atkan vakit ben oynağı atkan boğandık ya. Kanda hoş yolu alaydı uçakta.
1: Yani müştak. Hmm. Müştak ya.
0: Cilik. Bu kura şu.
1: Elik sizde.
0: Beni maktap yüz olmaydı da o.
1: Müştak. Adam odası. Müştak ben. Müştak. Cilik olmam da o müştak adam gelme. Uruşu da vakit uruşmayı durup hep cilik videoda olsun. Ey bu uruşku ne edip.
0: Oy sizde uruşmuşmu değil mi?
1: Müştak.
0: İşbarxanın aldırdığını Gurçan'a kayıt yollar şunun da revan diye uçurun Efra'nı evet. Hotan şehrinin aerodrom yolları hazır şunun da revan diye. Oblat Hotan taksi. Rahmet size Cuma.
2: Hiç yeni kalıldım başlar ne hazırmış o. Bildiğin yol tarafı kadar buranda git var mı? Bunun yollar şunçilik revan.
1: He makul buldum.
0: Davan Canobi yolları koşu yol işte revan Cuma hazır çay diye uçurun Nuristan evet. Davan Bey'de uçanlı yuvan koruğunun aldı. Miran koruğunun aldı. Koşu yolu niye de revan kendiydi. Mir diyan şiyen şan. Rahmet.
1: Abi de mi?
2: Bu sırgar o şengül yakıştı da onuma.
0: Yakışı mı?
2: Şimdi benim maşinanla kuradı koysam testte birisi kokuyup gitip kalktı. Aşı 10 trafikçi, şoför trafikçi 100 denizden çıkan varlık sokatken içmeydiğen bir trafikçi ya, içmeydiğen bir kalktı. Şimdi ben bunu kocalık bölümde çıktım. İşte bu aparatı görebilirimle desem. Ulan sebep ki siz ayağına aparatı bozuk kalktıkken, her kişinin özü gelip filan da kimisine bağına köşkörtü de kalla kılan bu ne?
1: Hem de yüzünüzde soğurtusu da mağdurup aptıma bu zahmı soğurtusu olsun ki şunda oğuştup durun o ne? Aparat da sakoğan bozsa
0: sakoğan bozsa hemen görüp tepegen bozsa hazır aç şu şovçuyla
1: ne şu yakışı olattı ki
0: çıkınca aylamadın mı üçen rapki maşallah sel köpleken tosulma dedeydi varız doktor he?
1: Biz ama programımızın çoğu
0: Dodoş'a
1: İsiltem izdeş yürüyüşük pahaliyetimizge Söyle günün aldığın gündüm başlap katlaşkı ne? Şiyu Dodoş'a
0: Adıl da sanık ki udulu dike
1: Adıl da sanık ki udulu dike Şiyu Dodoş'a var o Adıl da sanık udulu doğru Konsuluk koçusundan yan terapi desek olam da
0: Konsuluk koçusundan yan terapi desek bulundum adamı zaten terapi kaygen terapi
1: Konsuluk koçusundan yan terapi Adıl da sanık udulumda okarsanla Şiyu Dodoş'a dep bak Şahları yoga yoga on şahları okşaydı kan.
0: Doğru şa. Aşağı öğriyet gibi mukabat belge mi istedin o gün he? Mukabat
1: belge. Bir birden yap gibi
0: emeliyleştirip yaptı ha öğriyet.
1: Kanak ya şuna oğlan.
0: Tam yaradım o şuna oğlan yanında kılcık neslendi bir yurtta
1: bu şiyyü doğdu o şahına kızıkken ben ma daskan mı ikin deptim ben vesli bu neyimki taşken he?
0: Taş?
1: Ma asladık daskan mı?
0: Taş taş yalı kıyım.
1: Taş şu he şu me. Oo bak daskanı kıstıkın bu öğüge kipiye okşaydı deptim cuma ben. Üçüncü olan neslen bir etken de hep da.
0: Ondan bunda bir yigen dike ançı mıncı bir inkasla bulsa yazıp koysanlar tamam ben buludu ha öğriyet.
1: Kandak ya o şeyi dodoşan iki evali. Siz bir disonuz oldu hem de. Bağlamadı oldu.
0: İlhamcan oynap gittin lan kulcuk gelip de kulcularını çaraylık köp kök asmanlarını.
1: Kazançını.
0: Kazançını resim tatıp evet koyup duğu. Ki düşündü bir ip tükenmeme kulcuk aç. Derya boyları bir ip tükenmeme sayıya kılıp.
1: Düşünüldü mü?
0: Kızık
1: Kızık? Kızıkarlık yerlerinde yapıyor musun? Sıkana oldu ya.
0: Şu tüydü. Şimdi onu aşağıdan yenip
1: kaçıp. Ne verip ses?
0: Aç derya boyu kıl bir mi?
1: Uçup badan uzak can.
0: He.
1: Soğuk konuda hılan mı bir şeydi kanka buna? Bütün düşünür soğuk konu oldu.
0: Ya şimdi aeroplan bile bir mi etki?
1: Açtı ama?
0: He aeroplan bile bir aç. Uddul derya boyu bir ip doğ. Derya boyu bir ip şuna oğlan aşağıda. Oyunup şunu da çıraylık bir güllükle ayak varsam sayı etçiler yürüp dur diyendik aşınak. Hem de altı şu arağı barayılı dep onun için oyun gittim hadi.
1: Şu an ki tüzükçüsünüz oldu siz mi? Kambaş durup çöp şey olamaydıken siz. Emeliyette onda çöp. Şey
0: o ya bu çüşünü mü kana kambaş durup buna yasap çüşü gülü bulam da çüş diken siz.
1: Muyum muyum yerlerine.
0: Çüşünüz yasaya alamışsa şimdi.
1: O iş kılıp asal sen uçup ben onda. Ayrıpla Allah'a çıkıp yemeyim uçum bize mi?
0: Şu an değil mi?
1: Oy andın.
0: Siz uçup uçup bana bir İngiliz tağladın çüş gitip diken de çüşe isken de
1: kırana. Çüş gitmeyim hemen.
0: Şükitsiz ey, ben şükitti doğru.
1: Şükitmeyim onda. Şükitmeyim onda.
0: Şunu la uçup gitti atka vaktiniz bire karşı olsun iyi ulan da.
1: Siz nimde korkunuş da bir kıl pası son ayı tehtilam siz. Kim vurdu değil mi?
0: Siz çoğun dik yaşında çüşümem de dediniz o şuna çüşümüz karta deyip koydu mu da?
1: Yo çoğun günde mi da? Da lerzan mı da? Çüşümem çeyiz o siz yine. O bir ondan
0: çabası. Oy bazı da aşına çüşler buludu. Bazı da aşına çüşler bulup kalıdı. Şunu sizin çüşünüzden buzu etkim geldi o minin.
1: Anlaşmadan bir adam kendisi cuma. Anı ben programımızdık Abdomobil Kulubu pahaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuzdan tecaydıgan.
0: Esil Abdom. Molli girin,
1: molli girin Abdullar var o. Şulağa katlaşkan değil mi cuma? Andın mı şu Ahmet.

0: Oy, Mehmancan bu kimnің вичиндің ке қылдыңыз?
1: Мехманжа емес о.
0: Әңес ма?
1: Мехманжа емес.
0: А, Мехманжа оқшай деп тұрмын. Келді, келді, авазыңыз келді. Мехманжаның
1: әхвалы бұл балдан бекерек начар.
2: Мен ба жолдан шерянда қиынлық қалдым. Азыр маңа бір такси лазым болып қалған еді.
1: Неде?
2: Менің үшкізім көрмейді, мен мейе.
1: Е.
2: Riyasetçiler kapı bulmanın uçurun bir sahtekin bulsana maşını içeride kop kaldı.
1: Nerede?
0: Kaşka kaşka deydu.
1: Telefon numarınız da muş numar şu mu çüz dedi ki? Buldu kaşka da biraz yardım kılmayalı da yapkası hazırını uyuzun ama telefon numarınızı evet verir miyiz?
0: Ne yardım kılaydı güzel bulsa şu numarınız evet verir. Ama ne çünkü kaşka da ma radyo signal o bu yolları ma remote kılıç sebeplik hem de.
1: He.
0: Ne buğan? 2 gün sel toktuğandı. Hı
1: hı.
0: Şunda mı bir deyli kini kaçkaydık ki ma Tor Radyo sarkılık anlamatkan dostla alıp kalsa bir yerden de bulsun. Çünkü varis doktor mu biz daim talağı çıkıp her kıl tamaklan yiyemiz de şuna uçurulan yollaptı.
1: Ya şu sıra şu bilmeyizler de biz yemeğimiz çıkıp.
0: Ona şuna deydi. Vallahi koyup koyup çıkanla ayrım ki yine köydünle deyli. Yeni uçurcan yamayken onu bunu diyen bilen kotunu bir şey gelip götürdükken de bana bir tesla şuna de sizin
1: vakti. Ben peşim gelip götürmeyim mi? Ben de koy. Hem de peşim gelip götürürüm ben.
3: Ama şu kadar soruyorsun ki hakkında anlamı o yaşlı mı? Bugün keşke mayı çöğün dağında.
1: Bugün keşke mayı içeceğim dağında?
0: Ne bu dağında dedi? Ne bu dağında?
1: Bugün keşke mayı içeceğim dağında. Kim o?
0: Kim? Okumuduk. Kim içeceğim? Bana oldu ki.
3: Ama şu kadar soruyorsun ki hakkında anlamı o yaşlı mı? Bugün keşke mayı...
0: Ösem dağında o? May...
1: May demem siz.
0: He, may ösem dağında dedi. 28 yılda özgürüş buldu degen may bağısı da örüleydi degen deyici mi? Şunu ona acayip teyzeyken örüleydik ya. Acayip teyzeyken temi bu kadın çıkıp geldi. Ondan bana da emes deydi cümle ama hürriyet.
1: Şiyi dodoşanı mı?
0: He.
1: Yakşı mı ki?
0: Şunu da yakşı ki deydi.
1: Bu da. Şıkılıp. Bugün keşte ösü dediniz ya.
0: He.
1: Mayını. He. Mankılı. Өсілікке. Мен бәк яқтырып аңлауатым мен. Кино көгенім дайамды. Әнжүрдің 10 нәппәдім. 10 көгі 5-ке. 20 көгі 10 не. Ой, ашын, о, нәсілін егендің. Қалай мұқан нәсілін егендің әнжүрге яқшыды. Әнжүр вақты оғанды қазір. Рәші дәу.
0: Аш кино қанығы машина ярышып беріп те әнім болса.
1: Әнжүр... Мабыр аңлаушымыз әмма молли гірінді мақта қапты жұмын. Намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызын тежейдіған молли гірін деп сілі әбәк дедіңла. Мен аңлап ұлтудым, аңлап ұлтудым. Ақыр ғайрат келіп бір қачылған. Рас яқшы аптыл кен бір әптедек болды. Машина өз сөздейді деп мұ қояттыңла. Рас өз сөздейді кен. Abdul yaxşı Abdul kən, əmdə mə ətrafımdakiləri təvsiyə qılmən. Burun texmadaq, elan miki dəblə anlaq qoyğan, ləkin 10 il oldu biz dəvət qılay.
0: Bəras.
1: 10 il oldu dəvət qılın. Rəşidə. İmranlı tələ. Hə, maqılı.
0: Hə.
1: Boldu. Ma, doyundakilə gəqəməyislər o. Bir gəqib, mağın qızdıqlar, doyunlu qızdıq qoysanlı oldu da.
0: Sayılının tosluşunun səbəbi 5 qəbətlik örüktünü ötüb 200 metr mağın deyikən ən 10 tərəbdiki yolda 3 maşını özərə sürkülüb gedib doyucumu. Şuna sol tərəbdə minlər deydi, mağın nəbi Tesla'nın uçur ya, mağın uçurdan bir paydınlıb qeylanlar dostlar, cümə.
1: Abdurim ka. Maqlı.
0: Qazır əkirib çaxsanız texin pəyizdə kino xan deyən daşında qazır çaxmamdı deyə deyəmə İlhamcan. Gördünüz mü? Qorulda yoluş yoru işkin doktor xanı aldırdı ki onlar Ravan deyən uçuruna ayım gül əvətibdə. Qarib aylanma. Şivayxan, Gaujia, poiz, Xoca, Nənzən tərəbdən. Tərəb ki, qara pək tosulub gedibdi. Bugün okuqçıla okuş başıldı mı? Ama tərəb ki, pək tosulub gedibdi, dəb Rusul. Bugün başlamada yeşəm gün başlandı ki, 30-cı sıla.
1: 315-ci dövlət aşılı Xotan onun partiya məktəbindən ötüb lan qıqlı olub getdi maşallah bəkcək. Bir qədəm meyib, bir qədəm toxtab açdaq meyvatımız dedi 10-cı bala. Ondan İmam Məhməd.
4: Salam 174 Xotan köçüsü 10-cı oturma
1: Xotan'da.
4: Xotan
1: köçüsü de.
0: Qana bayman yardım.
1: Küçədə yol xəbəri mə, Küçə mədəniyyət yolları şərqdən qərbə Xalq Bankisinin aldıda avtomobillar köp dostu işbə. Kim yardım qıldı ki?
0: Mən yardım gerekti, deyip Abdikerim Cəmbər uçur yollu qantanız qobaya. Qeyni sizin tapanmayı qaldı qobirdəm də.

0: mana.
1: Telefonu
0: Şu telefon numarası çünkü ha. Bir kaç anlayıcılarımız biz yerden kolaylayın.
1: Doğru köşüremediniz, hem de köşüremediniz. Bu üstüne basmayı durup, ne ister? Tutdukken, o yaktın burada, tutmuşsun burada.
0: Bu masa.
1: Bulduk o ne? Acayip bir dört çoğun
0: kutu. Hem şu açıklığı verseniz, pangıt bire kan tomurunuz itilgez kan takılsız.
2: Şıkılıp.
0: Bu da çınkılıp geksiniz.
2: Şu yaşamı bağlıca, apırıp koysup tükek.
0: Ne yapıp yedirsiniz ne?
2: Noktada dedi. Ya, anlatayım
0: size. Evet, Tuğçuma kaç kadar ben yardım kılaydık ama bir kaç anlık uçlarımızda sizce hazır telefon kıladı Tuğçuma.
2: Golcudu yol kavurma, zahimki kızıl çıraktın ta maşallah bek çıkke dedi, makul buldu. Rahmet.
0: Kaç kadar 89'lu 5'te anlığa anlık uçlarımızın hıyılı bakıya uçuracaksın kıran.
2: Eki 618'im, Osman Birnim yarımaydı kıran.
0: Hı.
2: Rast, molli giri yakşı geldim ha, ben deyişini unutu kaptım ha, yakşı geldim, ben nesli. Ondak mandak nesliydi, maktumaydım da, biraz katli maktumaydı ko.
0: Asan maktumaydı, tıllaydı, asan sen tıllaydı, kusur tapıdım, dağ, uyanı, uyanı, uyanı, uyanı, uyanı,
2: 618 maktığım bolsa, molli giri ne oldu?
0: Rast, yakşı okşaydı. Deyimizde hem de, çiğteylu, şaçüydeki donluktuğun, buptu mana, da fatı bir uçur yolla koyup da.
2: Ama ama şimiyim bek okşap da karvay.
3: Karamet bulup tutucum ama bak.
2: Şimi.
3: Karamet bulup da.
0: Çık yavan mancı mı?
2: Rehup de.
3: Şimiyim mi aşkım?
2: Rehup de.
3: Murat 700.
2: Ve uşak.
0: He?
2: Uşak.
0: Ay işe karama.
3: Bak bak bak.
2: Ana o üşküsü var. Ve tükürdüğe gelirim bacıma ana.
0: Hoş bulamın yiyip yiyordun de be.
2: Zümrüt doktor.
4: Teşekkürler yakışma. Akinin Allah hayırlı olsun. Al Mulligar'ın adresini öğretiyorsan var mı? Ama şu işin kullanına erdilik asılanmasını tutmakta ketonlarının nedir kuyusak ağır.
0: 5975-75 siz gücü telefon numarını evet koyduk çünkü Zümrüt aç telefon kısanızla işin hoş bir adam da şu dinleyicisini evet bir de siz kayar mısınız?
2: Zümrüt doktor ne dedi? Ürümçüdü mü?
0: Zümrüt doktor ne? Ürümçüdü mü?
2: Ürümçüdü mü? Kaşkadı mı? Kolcudu mu? Ürümçüdü olsanız açığa daha koyan bak o. Akışın koyarını ötkendik kızıl çırak dokka aşağıda bak. Bomz yemirsiniz şiyonunki kendi tarafı koronanın çıkırsanız ikinci katada. İkinci katanın aşığı yol taraftaki de. Yol taraftaki doğru geldi o. Telefon kılığına aç bayan kutumurga. Jeminlu, maşallah selcihlikin ravan dedi o.
0: Ay bu esajan neyim diginiz? Ben kino khanıga basam pekat bomi hua. Gılam. Çıkım kılıdıkemme. Üzüm bop katti kino.
2: Handa.
0: Kino handa bilet ep kino köyümü gili. Uzun bop da özen bilet ep kino köyümü gili deydu. Bilet alaydısam ağınem unumayı deydu gu. Sile erle işki ağınem da verip kino kürkülem sile.
2: Yok man. Hazır geçtik bre o kavallan bir lotur kino kör bakmadım cuma man.
0: Mayıs hocam köz doktor aşına ağınem kino bilet ağıl koymaydı man deydu. Kino handa işlemde ağınız.
2: Oş gıpıdıl kendi işitin kırkızat diken de siz ne? Kalkın oğrunda oturup yapan deyin.
0: Şundayım he.
2: Aşında kısınız bulam da siz he? Dep uzun obdan bir oylap yakın hakkını.
0: Kılmışsınız hakkı da dep.
2: He. Hoşunda olsa anlı usmanlık uçurken devam noktur da dikkat kılaylı. Yakışmışlar riyasetçiler mao sayma açan kızılçırak. Tün mü şu hınallu taraf karapmanganda maçınla intayın köpke edige uçurne. Toğru taksi Ruzcan evet. Andın 134 numar uçur vakken. Karap mı taşlı mı doka bir sual sorup kaptı ben karap mı taşlı mı doka dedi. Karısa hazır balam tünü gün maşinam ne ayda piyade yol beğmeyi paken koyuptu. Cereyman koyuptu. Hem de bu cereymanını bir taraf kılış için balam yüzünün pravosu bilen maşininki yol yürüyüş kinişkisini elip basak bir taraf kılalamdı. Ya ki minim billi apakıl salamdı dedi. Yüz bası buldu. Maşininki yol yürüyüş kinişkisini elip lan. Aşı bir taraf kıldığa uğrunu verip bir taraf koyası buldu. Cuma yüz bası buldu.
0: Makul buldu. Rahmet. Bana neydi bir saatin aldı da lantiyan içinden bir adam işkinci doktorhanın aldığı kaptıken maşinada bir levhe tağdırnamıdan birisi kaptıken ve işin uçur kaytırıp koyuptu, uçur yasımı kaytırmaptı, radyo tın çağıtkan bolsa aşu taksi çıksan bir kaytırgan bolsa boptiken deydi
2: hala bir levhe kaptı deydi
0: he? He levhe çüşüp kaptı cümü ama levhe akını maşinsi levhe çüşüp kalan taksiçi dostlar çöpür ustamla bir mda bir karıytınla kaynınlağa. Karan doktorhan desiğe verip bire doktorga evet birdiğen levhe mu eyti or bir iş okşaydı
2: karan çağda
0: he. Çoğla ama Esa Can Köz doktorunun dostucu. Aşk kino kan işleydikken karan, şu müşkino köygülü basa, babamın hua alıdıkken kalan pulunu aşk

0: dostu götürüb kinoxanağa genişlik 200 dedik.
1: Şunda yaxşı iş ağa. Onun yolu acı qədən
0: bu mankin. Kinoxanda dostlusun bulam nəmə?
1: Maya sən ya taksiyemcə kırıb başı xal, üzünün orunda otamay xalqa yada oturduğun dedin ki. Muşta qədəm ne likin aşı.
0: Xəplikin de qoymamız.
1: Zahat aşı toğır ki aşı kırıb yüz xatır qınmay ki. Qopaman özəmi orunda otay da pop qızı içi ki.
0: Şun deyimə.
1: Bəzi orunlar deyən aşından yaxşı köyüklü oldu da.
0: Utallab olsuz qo bilet ağan çağda aşı orunu. Xalqa orunu.
1: Oşta yüzünüzün cahide oturuğun üstteki bəzi əllər teki. Hiç siz ayıp oran cıkı otamam siz de bu işi vay keteki.
0: Yüzden cahide otamay. Ayıp uyuyla bağırız.
1: Kamlaşmakan. Aşıdan.
0: Hemen şu Aysa Can'ın oğayın sükür güzü etkenler mi kintan?
1: Ve şu. O çokum aşının kılığa şu.
0: He. Onun üstü uyuyadı o Aysa Can'ın oğayın sükür işlemeydi dene. İşimiz gülmeyen ama oğayın sükür bağı ayı. Ba, Ahmet Can'ın oğayın sükür var digen tek aşında.
1: O Yasin'ın oğayınları bekçek teki.
0: He.
1: O yamın ağa. Kulum hoşlulurdun tatıp kırk ziyeti dığına yasınca. Başta.
0: Vay kar vay ma şimini bekçek yavan mancuma siz toktumayla yavuldugan dekle durursuz bu ne?
1: İyi de. Nureli.
2: Ama 107 tüket aşağı deneyim kere. Ben daha konuşam aldık ki onlara mı koşuyorum hiç taraftan.
1: Makul.
0: Hay bu saatten de uğrunun tabağı. 89'da
2: Allah'ımız azayır.
0: 89'da 5'te.
1: Ha.
0: Mada deydi sertem kırıyor aşkansın oranın tapamadım deydi ama hapcan.
1: Siz ne derek az eğer?
0: Siz uzun uzun oranın depirin az yol başlayalı. Oğulman sonra oğulman deyip udulman deyip.
1: Onda biz depireyle sertemle oğulunca mı? Çakmak.
2: Böyle ziyaretli de koşarcılar o şeyin gölme o komşanla çıktı kızda maşınlar köpürek kurdu ha.
0: Yardım girişi el yaptım ama yardım kılam dikemiz deyip ne uzatma Kaşkaydan alkı baykıyı anlıkçımızda yardım kılım endigen dostumuz. Çünkü evet koyduk ha numar ne kadar bir Allah kılış Ya bana gelip durdum.
3: Uşurcaklar, uşurcaklar benim oranım Ürümçü'de, Ürümçü'de. Yer olsa, yaşa başına kaşıdı kurvatı ben. Yerden kullanan şoförler, bana bir yerden kullanan boz boz diken.
0: Siz ne yapıp koydu mesela? Ürümçü'deki ama o Abdikeremcan. Biz Kaşkaya'da da yürüp durduk.
1: Ürümçü'deki. Ne var siz ne yapıp? Bardağa yırınız da ha? Bardağa yırınız da.
0: Ürümçü'deki anlık uçular bir yerden kısanla oldu diken.
1: Zulayet, ne
0: yapıyorsun? Zulayet, avazımız belki tüven çıkıptı gu.
1: Sen kohma kohma, çalık çalık.
0: Öyle gecikandık, gecikandık. Yoldaşınız gecikandık.
1: Öyle ki avazımız çıkarıyor lan işte bu mağarada.
0: Yoldaşınız o maçta gecikalım siz ya. O yolla başında gecikalımız ha, yürüdüklerde. Cücevel, Lica Uçağı şehre garip yoldaştı, belki dostluk etti diye uçuyorum. Eskarcan evet de.
1: Kaşkay şehir kadırla sanatoriyi saldırdın. Ayırdırım kızıl çırakçı maşallah köp. Lekin tostuş yok diye uçur ne? Ahmet Can'a vatıp da.
0: Karmayının nadirede?
1: Nerede?
0: Nerede? Nereden? Kulağım nadirede bu kıymeme ne?
1: Karmaydım molli girin bacımı aç. Telefon numarını evet verir. 13 59 75 75
0: aç numar şu. Telefonsuz bulu da.
1: Kiçkeysa.
0: Oy karvay rahmet rahmet. Şimdi evet mi deyip kırışkab.
1: Vay cık şimdi.
0: Rekmetsiz geç mi?
1: Burun bak nimbuketke hazırla cıklap ketkendikini hazır cık. Ne mi dedim?
0: Bana lau tonşuya muşur yollaptı. Molli girin abdolları hakikaten yaşken. Ben başka ülkelerin mağınlığan çağda sayıda deydi. Kumuldun 540 koyluk molli girin kaçılap mağın idim. Başka ülkelerin bir pikirap gelip de tünögül 11 mağını menip diken ben. Hoten de almıştırıp ettim deydi.
1: Şu? Hoştak şu.
2: Yaşım var ya sen şoförsüzde. Ben bir teşvik verirsen. Bu şu sol taraf aynı çırık yazgan çağda biz mağımız bu. Mağada ama yandık yolun ki. Siyan canım o iki sırık yanı dokuzun çoğlarına yazgan çağda. Biz ama enge maşını enge marram. Panelik marram bu şu şerbden sosyalist ekvali pek iğron diye. Çünkü avayla masam bu da yazın çıkıyor atlar ya altın çıkıyor atlar. Aşağı bir ekvali dedik ki benzerler bunun iki sırık yanı olacak.
1: Yine okuldayken, başkasından şu meydana çıkıyor. Aslında bir anlaşma olur. Baba mı, ben mi, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, ne çıkıyor mu, Ha, boy sınıp meniş gerek. Yani bazı bir yol bileklerde ma sol tarafı eğildiğim maşallah sol tarafı şunda hala eğilişi ge. Ma udul

0: жүрдүган бир пиядаларыныкы ешел жарыгы туура кеп калган белекле апа. Бунунга бекчик амал кыл болмайт караң муну. Күнөс болмайт, чүнки бу жерде 1 2 3 4 4 жерде пиядалар өтүшүккө вакыт бериш керек. 4 жердик пиядаларга пиядалар өтүдөгөнгө вакыт бериш керек. Анда автомобилларга вакыт бериш керек бу жерде. Her birisi azraktan vakit verip bu yerde toktup turguzdan bosa bir iki kızıl yeşil çırağından geniş üçün hilici kırak vakit saklaşık doğru geldi kırak. Hem de bazı bir müş katlaştın ki yokurup belli mezgili ve piyadelerin yokurup belli mezgili oldu. Açta vakitlerde sel bir dokuruşup geliş meselesi görülgen bilen adet ki normal vakitlerde unçu olabek dokuruşup kalmaydı. Sonra köpünce vakitlerde dokuruşmaydı bir olaydımış yokurup belli mezgilde dokuruşup kaldıganmış tabi ehvallah bulduk genelde. Sonra Özra yol berip mağamız. Solga aygılgan başılla piyadalarının yeşil çırgı yanğan bolsa çoqun piyadalar üt bolgandan keyin onundan keyin sol tarafqa aygılıp andan meyaşımız kerek.
1: Menin ornum Changjiangluo tarafta Sartay mashxanasının ornun dep aysaňlar tapa almay qaldım deydi. Changjiangluo tarafta bolsaňyz Davan tarafta kigil kelämsiz ya.
0: Davan kelsäňiz a şu. Elki Ford 400 tukunu bar go Davan şimal yoldaki aşyň udulda.
1: A şu Rustan doktorxanasy bar go biz Şiýü dep Davan tarafdaki Şiýüni biz saqçan. Aş tarap karap menip şiyugumu kitip kalmaysız. Şu tötesli konu aldı kengen çağda yolunun sol kol tarpıdı. Mında alı karsan sertem de pa. Aşağı kelem siz. Anda ma o yardım kerek digen Abdikerem can.
2: Koşulca hatta. Ölçen vatan minun ornum enci korosunu kaşıdılam tuzam. Yaşla bastın. Yüz mütür menip lan. Yani korunu aldı toksuludu. Koşulca hatta. Ölçen vatan. Ma yardım kurgan şoförler bolsa. Şu Enji korosunu aldı kerson, yaşa basitin ütep bizi zintir
0: ne yaptı ki?
2: Buldu.
1: Ne gördü?
2: Ben ma Sayma Çan var mı gideyim?
0: Sayma Çan var siz.
1: Buldu. Sayma Çan
0: var. Şu etraf tıkı anlı uçlar olsa epkesi bulduk yani.
1: Hani hem de aşı taraf tıkı anlı uçlarımız olsa Sayma Çan taraf gülü barı dike bir Abdikerem Canlı ya bir. Şeye gidip gitip bir aparıp koygan bu sanlacı mı rahmet. Ürümçedeki dostlar biz kaçkaya del de yürüp de kaçkaya de. Ma bir kanca anlı uçlarımızın numarını depesek telefon kuptu ola mı? Ürümçi diken dep.
0: Oldun kıytta bir ayak ipto. Keymekning testigi min
1: kim
0: testte tapdani bilen tügigen. Tünigin yana bir ayak apto. Külüp külüp tişimni tişlep yalğan yijip çıktım öyden. Nimde degandı o qandaq şopırladı o 400 köy tapqan. Men nim boldı?
1: Kim ayak apto?
0: Qandamı qılama emde dep oldunki yetti bir ayak ipto. Keymekning testigi min tapdani.
1: Üydikiler okşumamdı.
0: Oy niye mi bu ayağınız ağa ayak ile kaldınız? Şu ay. Orlaşma onun uçluğu. Testi giyem de o. Söyrep mağam da o. Boynu geçip alam da o. Ayağını kandak sıkamam da o. Niye bu ayağınızın seti ağa ayakları ile kaldınız siz de siz?
1: Ay kilecek erle dikkat kılıdı cuma. Ayağlık nim ayak, ayağ nim ayak giydi. Kanda kiyim giydi. Kanda yasını batıdı dikkat kılıdı. Lekin küpünce erle ba yaman bir... Galita şu ayalı ne mi keydi? Ancı mıncı dikkat kılıp bunda karap oy bu kiminiz yarışıp da çıraylı kopsuz. Bugün acayip yarışıp da bunda kimleriniz deydiğen geplendim ancı mıncı bir ügünüp koyunla.
0: Ben ögenmeyim
1: aşkım. Ayalı aşkında bir çıraylı geplendim bilen kökleydi.
0: Kısla ögen sağlı ögün olun ben ögenmeyim. Onu da demeyim ben.
1: Ne buldu da koysanız küçük tel alışıp kalam da?
0: Çok çok bir ekştirip.
1: Kalıp konuz çapışıp kalam diken anda geksiniz?
0: Yok oğlum bir ekştirip. O yey ayıkınız bek yarışıp da dem girem.
1: Ayalınız kadiydim ben başka demge değil miydim?
0: Başka demek olsa deyme ayalım demeyim ben onu da
1: Aş ayala yaxş gördü çünkü mesela aşında bir itiraf kısam da kiyimleri iyi. Bugün acayip yarışıp da kiyip onu yaldınız mı? Ayağınız mı şundan çıraylık ki? Oy bugün çay çıpası onu uzup kalırken cümle şuna çıraylık hop gitip siz de bana bir geplen kısamla hoş olup digerlik ki.
0: Onda uşak çiçek edememez mi? Mifelen
1: itip bir kıl sayı korduğun şu silahı bir 3-4 kıl sayı korup onda mifelen itip yerdi cümle. Ve çıraylık sözlük bulunan açı durmuştu he?
0: Ne onda uşak çiçek edememez. Onda uşak çiçek işlanık bilmem ya.
1: Siz ben yuğana dem.
0: Uygun yarışma dem.
3: Lütfen Dacrayını selinodum. Lütfün Yunşan. Lütfün şirkti Şincan'a 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunca Dacrayını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerallaştırıp selinodum. Lütfün Yunşan Dacrayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesaj soram.
4: 177 tüt Katnaş Sanat Radyosu'nun programları. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Ösümlüklər bağçasına aldı yollar ravan diye uçur ne memteli yapandı Mehmet. Rahmet sizge memteli.
1: Mehmet Akşe.
2: Falan böyle tutma güzel yerken de uçuruyor etmez. Yerken de ki.
1: Yolları.
2: Sağ olun ravan kına.
1: Makul.
0: Makul buldu. Rahmet sizge.
1: Mihmancan uçur yollaptı.
0: Ha, Mihmancan anlayla.
3: 174 radyo son çıkanı anlatılamak için güzel olsun.

0: Kaşkaya kilemsizdeydi cuma.
1: Oncam.
0: Oncin ha. Ha, o şunda mı altın çikilin? Buldu. Bir sınapa kaybıda ha. Yeminden sen tarafla yollar ravandaydı yüyemem. Kaşkaya şehrinin yumulak şehir yolları mı koşuyordu işte ravandaydı Abdurrahimcan.
1: Roşen gibi sizden bir sual sonra bakalım.
0: Sonra ha.
1: Bir can ne çizer?
0: İkiser.
1: Ey, bir can ne çizer?
0: Üçser.
1: Bir can ne çizer?
0: Beşser mi ki?
1: Bir can
0: ne çizer? Yerimse. Kumayı ben onu.
1: Bir ser digen ne çigram?
0: 2 gram.
1: Ne makul. Hazır depresiz gel mi bu? Bir ser digen 50 gram karam. Ondan sonra bir can ne çizer? Bir can ne çizer? Bazı bir ser 50 gram da tepedim Roşan Gül.
0: 100 gram.
1: Ondan sonra bir can ne çizer?
0: Bir can mı?
1: Hey ma 50 gram bir ser. Ma bir can ne çizer?
0: 50 gram bir can dediniz mi?
1: Yok ma bir can. Ben de 50 gram bir ser.
0: 50 gram mı? 50 gram
1: bir ser.
0: 50 gram bir ser.
1: He, bir can ne çizer?
0: Bir can iki ser.
1: Adile de aldınız mı Adile abbay? Müştakçılık kıldım yine. Mine andak dedim, andak dedim deyseniz.
0: Serde bir şey tıpak mı yaptım cümle ben mançiser gürüşü aldım, mançiser buğday aldım de bütçüm adak un aldım de.
1: Altın gümüş kişi tutu bir ser altın, iki ser altın de.
0: He. Altın gümüş kişi, ne de altın gümüş gün bir gram, iki gram de bağıttınız o?
1: Kino filmlerde işe tutu bir ser altın de bundak deydi o. Dem de demem de o.
0: Deydi.
1: Bir ser neçi gram?
0: 10 gram.
1: Hazır 50 gram de depedim ben bir seni.
0: 100 gram.
1: İş kılıp. Sınıftan götürüp itip taşıp etmeyken hoş olsanız olduk ya malımdırınız değil mi sizin iş kılıp?
0: Şuna kadar ama salamcan muşçur yollap dur. Şu içi canfonu aldı. Çen sazan taraf karap mağa yol işte. Kızıl yeşil taraf maşallah. İntan köpte muşçur bir yerim tucu mu?
1: Bir can ne çıgıram?
0: He?
1: Bir can.
0: Bir can mı?
1: He ne çıgıram?
0: Bırcan bir gram bulamda.
1: Bırcan bir gram bulamda. Bırcan bir gram bulamda. İşte sadece kod ne okuyor musunuz? Şep kesiyle urup bir çıkıp koyduğunuz mu sizin aşkına?
0: Ay bu sadece temizsin şep kesiyle urup yürüyü de şimdi. Rüşen Gül Ağaç'a benim ders verildiğim okuyucularımdan bekerek akıllıkken deydi Vilyar. Vilyar'ın okuyucuları bağırırsa.
1: Kaşka Dongçun Vendad'ın konu Yuan Fangaman'a yol bek tosluk etti deydi.
0: Ma Gulcudaki İlhamcan uçur yol yaptı ma aşkanlarının gipini alıp külüp kesen ma taksidik hibidar hapu ketti de. Gulcuda?
1: Gulcuda?
0: He?
1: Gulcudu
0: külüp külüp ketmeydi onda külüp ketkeleydi han külüp kitetti o.
1: Konu bu güzelde krala çıkmadı da dedi Seyfa.
0: 50 gram boğandı ikin. 10 ser bir can olmamdı.
1: 10 ser bir can olmamdı. 1 kilo diye 20 ser.
0: Bir can var sen.
1: Cavlan.
2: Eh hoşen gül. Eh yine ne tost.
0: Ay yine bir sözün sekiz yaptın ne oldu sen? Bir sözün sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın
1: sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz yaptın sekiz
0: Kevesteye erişti başlayıp gitti o Kevesteye geç anlamadığımız peyzevatta daydı daha uçancı mı? Kevesteye eriydip de hazır ha?
1: Kasten kıldım diye kasten emez raz açtık. Raz hesaplap çıkan mı diye. Efran. Kim deydi o?
0: Mihmancan deydi, Mihmancan yokap gitme, avazınız anlığımız kilidu. Pat yakıp durun, katışıp durun, de püçür yollar.
1: He, mine onda emez. Şenhua canıb yolları istifak görüktün, yan avat yolu geçe, boğan arlık yollar avan diye avçanın şükranı verdip de o. O zeyn şu mingi bu. Şu, el şiren ver, kızlık değme. He? İş kılıp, bir canının neçi gram işkeliğini bilmeydip, oblet malım şundan açık yaptı cuma. Sizge.
0: Doğru, doğru. Açık kegin doğru.
2: Gram bombam der, o işin güzel.
0: Aşna mı?

0: Müşünde kımsa müşüncela kızgılıkla kardeşi müşünde hesaplap kılır mısın?
1: Yağan, rast, rast kumaydı ki.
2: Yaksıma böyle yetip de kıyafetlere, yolsire, maşar üstün leylanma, midolayının gözün gençliği yolunu araban, arışan çıkırım görüş, elbize maşındaki, şere taşta aşağıda tırıp kaldık.
1: Maqla Xotanda yo'lchilar, Xotandan yo'lchilar, g'arbiy qurilish yo'llari Xotan mehmonxonasining 7-inchi boshlanish qimyangishda mashallah bakchiq to'stosh padayd Nijat taksi. Rahmat Nijat taksi.
0: Gulqamar mana shu Ushurjonning beshig'il nuqib turib shunda jiq degan zan qilyaptim. Besh jiq degan zan qilyaptim deb uchur yo'llabdi qo'y Gulqamar. Rahmat sizga juma.
1: Juma Gulqamar nimda 110 tatlab mana shunday jil oldiki. Shinhua yo'llari Arishkil yo'lnishda yo'llar ravonki. Olan canım çöre.
0: Ben davet tarafındaki Sertem Aşkhanası'na hazır deyip geldim. Kaysa'ta mı kıpkırak okşaydı kandı depo yapacağım. Hem de Sertem'ninki Nurmiyalar bana. Nurmiyası mı 4-5 kıl olurdu iken açtan açtan talap içeceğiz. Ondan sonraki rucam ye, rucamu. Ya, rucamu olur bana. Ondan sonraki yani Nurgun tamakları bana o. Nimeleri bana. Hembağları bana.
1: Bu.
0: Cavmacı miyalar bana.
1: Digendek.
0: Açlan, kani özün sıfı halıgı nasıl koyucu. Sıkat diken de Nurmiyay sazım buludu, cuma.

0: Мен Үрүм шаарынан келгис 3 күнлүк аба ырайы акыбалы бир карап баксаңлар деп келгис 3 күн ичинде температура өрлөйт экен достор. Бүгүн аба учук 15-тен 25 Цельсия градускача. Атма аба учук 17-тен 29 Цельсия градускача. Мушайнын 29-нчу күнү аба учук температура 19-дан 33 Цельсия градускача. Чыма мушунда болот экен, а?
1: Исимдикке?
0: Исимдикке 33 чыкты экен.
1: Вай, бага болган темде. 33. Мен ой демесеңиз 40 чыкчты янмайт жума ма?
0: Siz hoy deb boy diyalam suni.
1: Bo'ldi, hoy amdi, bo'ldi. Keli qiziq bo'ldi adachi.
0: Siz avarayiq hoy
1: deb. 7-nji ayilda mushu, ha? Shundan kuchundan kuchidingiz amma qiz deb. Ham bo'ldi amdi. 9-nji ayil qoldi amdi.
0: Olgan deb qayoq ketib
1: boradi. Bu yomg'irni obda yog'madingiz, deb yomg'irnimi tuzuk yog'madingiz. Navaq siz yomg'ir yog'ishni unutib qoldingizmi? Yomg'irni yog'di, ha? Yig'imni qo'ymadingiz urumchida.
0: Şunda oldu ya.
1: O tüzük bir yağmurum yağmadınız. Yani neyim isiç sizge bir yeğip itip anda ısasız. Isiydi kaçıp kip kazıma. Bir obdan bir yeğip he.
0: Neyim yağmur sırak ettiniz yok sizla?
1: O yağmur, ne bak yağmur yağmadı hazır. Kançılık oldum da obda oyla pekken bir. Da bir çilek şey bir su keçip da bir menpah mıgıl yağmurda. Şunda mı ya?
0: Şu.
1: Yağsın mı?
0: Meyli.
1: O yeğın değme yağmur. Azırak yağmışsınız bombada bu kandak. Olduğun gep hem de. Ишқилиб. Унтдан қалдыңыз жоба ишқилиб өткенді бу жерде шунда тутылып, шунда бір омда яғдыған мұрсат келген вақтыда яғмай өтіп кеттіңіз. Нәлеріңізге беріп яғдыңыз кінтан амды оны ұқмадық.
0: А тағлар яғды, а тағлар қарлағы түшті ғой, яғды ғой амды. Азыр ямғур деген білесіз.
1: Мен яқсы деп отырсыз. Мой шәһәрчіге маялы яғмамды.
0: Әмшәләге яқсы болды.
1: Пақтыға қалабақ. Бақтаға ялаға дейміз
0: оқпыз. Бұда еуріп атқылла бәкен.
1: Ма үрімчедігі ма атырап құмда яғмамды деймі.
0: Ә, ма оқылы. Баштан ұсын ә.
1: Яғмысын ма әмсе?
0: Ә, яғсын
1: ә. Құрып қақшалда үрәсіз яғмысын бұшта қалтықыңызды
0: кәзі алмақ. Мүшін тайынды талышып бұттыр әлі жүмі? Яғмыр яғсын, яғсын, яғмысын деп. Ешкіміздің кейпін алмы, яғмыр, авақ, аңлайдыған дек.
1: Оны атыды о. Yığınla cıba yağmur bu bak ne kette.
0: Allah tutu dep hava mazamına kütkek asman şunda amdan. Zulayat deydi bizna şöyen hazır Şinşü mektep rayonu köşte ve kiçik kolayıldı dem cuma.
1: Oy saat muşu 10:24 ösün kiçik maçla.
0: Oy darvaza berip ötkit kaldım.
1: Yağ günü bulanmay
0: ayancı. Ha mektep rayonu günü bulanmaydan.
1: Onun üstü tatilini bek uzun kıvatte.
0: Ә, тапамай қылшыңлар ине қай ұшып қайта атылған деген ұнтып кетісілер жұмы?
1: Хотанды елі үшірімі шәрлік өкіметінің алдыден малия соғдығы мен ұшты машиналар бәк жүрген тұсты үшіп әке дейді. Нежат такси.
0: Әма инімізді әкіліп қойдым, яғни 10 минуттен кейін ішкі шықты кәм үш кімлікінің магин тыққан мап дікен, шу кімлік бе жіргіл кәпті, іштіген чағда аның кейін яны апырып қойдыған болдым дейді жұма әсен жан такси. Рахмет сізге әсен жан такси, ә?
1: Бопты. Mihmanjay endi yaxshi tunim
2: ma'lum. Bizlarga to'rt radio stansiyasi o'ng'ilama guldingiz aloqasi Roshan Gulaki, o'sha joyga tinonlar salomat bo'lsin. O'sha joyga meni qabul qildingiz. Bu nimaning ovozini olsangiz, Roshan Gulaki, xushob ishingiz umid qilaman, juma tinonlar salomat bo'lsin.
0: Ma'qul bo'ldi sizning mukillaringiz xoshallik ichida, yaxshi o'tsin juma. Mihmanjon, ha, salomat bo'ling.
1: Tuzuk yaqilgansiz mo?
0: Ha?
1: Yaxshi g'iremdi mo mihmanjon. Tuzuk yaqilgan dedim.
0: Mihmanjan hazır kapacımı sizge mihmanjan tola çıkın gel temen.
1: Kapıp kası.
0: Kançilik
1: bir kapı bir kapı pekne bir mıdak bir. He? Ravruz bir kapı pekne.
0: Kapıp kaldı ağız tılap koydu cümü sizne.
1: Tılap koydu?
0: Hmm.
1: Mıdak bir. İh de kapamay bir cindallık cindallık kapı pekne siz. Olcudu yol kavrayım ha. Dost doktor khanın ki aldı dedi koş yol. Koş yolun işte ravan ki yeri gavçun akkepte eve tuttu. Takı çıkınca hemen, mışın da yakıdı o deyip, oho. Mışın da bir yık baksa.
0: Nen sen tarif duyan vur diye.
1: Bah, bah, bah, bah, bah. O cevap yakı gidip de. Mışın da yaksı oldu de. Andın lauhunu vurup çorak anayla. Yaksın.
0: Neydi o? Cinkayvanda tarafla yollar avan neydi sövgü ha? Yang polis stans tarafta yollar ravan diye uçurulan evet bitken siz gel kısam bağma mağma atıdı deyip sövgü geldi o bana uçurularınızı yetküzü atımız o.
1: Öz al uçurumuz.
3: Hmm.
1: Ne şu?
0: Şimdi onlar ben Mahmutcan uçur yollaptım. Ben bir gün özlem gitti evvel Tuncu maşını sitip algan idi. Molla İgran'ın aptalını almıştıraydı diye oranı kayyada dedi Mahmutcan.
3: Telefon numarını ne yapıyor?
0: Mahmutcan.
3: Yüzü ne dedi ki ne yapıyor?
0: Onu demepti.
3: Evet, Ürümçüldü mü kaçkadı mı oranı demeyen ki telefon numarını ne yapıyor? Ha
0: 13.
3: 59. 75. 75. Hmm, namı kulaktan kulak yerken pulunuzu tercih edilen Molla İgran'ın aptalları bizden aptomobil kulübü pahaliyetimizde. Katlaştı.
0: Mübarek olsun değil mi?
3: Şimdi şu iş faaliyetimiz olsa bu şu Adıl Sosar'ın odalığı Celeşkan Aykozlu köçüsünün yendik için Şiyu Dodoşa
0: katlaştı ya.
3: Ayrım hanlardan tatıp var değil mi? Dodoşa. Ayrım hanları var çoğun çıkıp varlı vakit hıl nurgu
0: Mekmanların kütbükte alaydı o da
3: Şiyu Dodoşa katlaştı. Anlamış Ahmer Vahit'in un, may, gürüş, açısı, organik kuruşlarını işletip tamaklarını bek okşutup etkiden Mekmallar maşkansı var o. Katnaştı. Açtak. Küçürlüğünü yanılıp ne kısak. Aksu tarafınki şivisi açtarak. O koy da doy, o aç oy de. Oy koruldu maçta değil miyiz biz bu karı yılgında?
0: O koy da doy deydik kere
3: az koruldu. Anoy. O aç oy. De başta dedi o. Biz maçta değil miyiz?
0: İsimlerin kendi karşı noy koşuyorlar mısın?
3: Ya kendisine gül koşmayın
0: mesela uşurcan oyu desin bulmaydı.
3: Bulmaydı. Ufku oyu desin bulmaydı da. Ufku oyu
0: kendim. Sanılım oyu da ben.
3: Sanılım oyu desin bulmaydı ondan.
0: Ürümçülü bulsanız Mahmutcan onu da alsam. Molla İgran aptalların almış duruşu oradan da bir yere aşağı gel bir yere. Şiyunun kendi bağı öyle ki. Çok bir imut kanla bağı öyle. Aşağı kırsanız mı bulu da kırıp mı soluğu burulup ilişkin çıratke. Ondan alıp kırsanız aşağıda Molla İgran aptalların
3: almış duruşu. Aa çoğunda hoyen var o. Şunda koyan, ma koşun koyan ötkendin ki ki kızıl çırak dokka aşağıdan bana molla giren.
0: Aşağıya basansız mı buldu? Açıkçası birisi kayıt kolay olsa aşağıya
3: ne? Yok sansız
0: buldu. Kalıp durup yerip almıştırıp asansız buldu da yeni aptı mobilanız mübarek olsun bayımı dedik. Mahmutcan, koşucan mübarek olsun değil mi değil ki ne?
3: Kimge?
0: Mahmutcan yeni maçını yaptı ki.
3: Yeni maçını yaptı?
0: Yeni maçını hakkında değil mi de?
3: Belki
0: olaydı. Lakin yeni maçını yaptı o. Özgü tevbe bir maçını aldı. Tuncu maçını sitı aldım dedi Mahmutcan. İşim küçük okşaydı.
3: Bak mübarek olsun. Şıkılıp bana yıkılırım boğan bası demektim. Gözümden gündü görüp bulanı. Gündü geplerini alıp sıkıldık adamdan. Lan kulaktan kulağı yetken Molla İgran aptallarını kaşkaya gün birem silerdi. Birimiz demiş koymayımız.
0: Ama ya bir vatımız olsa sen birimiz. Atogur kesila. Onun üstü Molla İgran aptallarını kimi cay cayla almış duruşu orada boğan diken birimiz.
3: Kızık oldu ki demiş adamlar değil mi? O şu yıkın, yüzün kima yıkın etrafıdaki yıkılırını açtık pek. Bek köhlep geçişini kalmaydı ki.
0: Onda deydi o, yıkılırın için yakşı etsin deydi. Ay bu mu yakşı etsin, küller yakşı bulsun deydi. Lakin menden işip gitmişsin deydi. Nurgun adamlardaki royal etmişsin iki saçında olur.
3: Açtak köşte bulduk
0: yani. Bu bu mu karısalıkı köyüngendek o yakşı etsin, o bu da işleri bulsun deydi. Lakin işip kese, özün işip kese nurgun alette.
3: Sen yok
0: kalmak. Çiriyen maykalı aşı.
3: Açtak olduk. Tabii ahval.

0: Nemine? Oğuzum bir gep gelgen cuma mı da koyayım?
1: Kim yakış görüptü?
0: Vay a mukafat belgen nesini yakış gördük ya. Şu başkası bulduk ya ben üzerime Allah Allah ettim. Nikinem de mukafat belgenlik için bir kıl mukafat girişken 174'ten de buna öyle bir yer kop koydum da bir nim dedi o.
1: Aslında dedi mi?
0: Ağzım.
1: O şey canım işte hirkenli kaldı be kızık ha. Soğukluk çeyi birey de ben mi de bir yer seçmem de esleme. Aslında o diyen mi tanız?
0: Soğukluk çeyi? Berip evlendip yollap bedi ko peselin
1: ki. Aslında ben yollap bedi mi tanız?
0: Pesel yollap pesel yollap pesel ninkini bedi ko pesel içimliklerden. Pesel ninkiden.
1: Onu aşın ekip pesel kullanıp esleme.
0: Berip evalsız ay yürüydü ninki çoğun şeyden kırıp on kol tırıp on birinci kağıt çıkıp evalsız deyip ne çıkıptım dedi o.
1: Ama ablikim efendim.
0: Ablikim efendim ki o bu.
1: Şunday mı?
0: Yük maşın seyden atam ses.
1: Cep buluş değil mi?
0: Şimdi katın şıp durun değil mi programı? Ancak bunca katın şıp bundan ne kılmam şeyiz?
1: Ondan üstüge ma uzun yolluk aptobus, uzun yolluk yük aptobu bileydeydikken sayaktan mayak, mayaktan ayak ha?
0: Ne şu?
1: Çık çap siz, bunda bir şehirle ara, ülkele ara, bunda bir uçurlarını birip mansınız, biz mi anlap mansak?
0: Omdan bol demez bu. Kapla.
2: Aşırıya yaşıma, sen gibi yaşıma ama ki, kızabandın yanıma şaklıya, hocam gerçiyordu aralan kire.
0: Oldu
1: makul buldu, rahmet sizge.
2: Şimdiden hoşçan gel. O yüzden yolu kusura, onun için de başlangıç. Onun yolları alalım.
1: Makul.
0: Oldu, rahmet.
2: Yıllık demiş, anladınız mı?
0: O aşım sanap durup sizde kim aldı ya, kim almadı ya, kim
1: aldı ya, ben ağaçım demiş kanmayı seyiz. Yıllık demişsiniz, ağaçınız olmamdı deyip diken aşı.
0: O mu değil mi?
1: Sertem, kulcu dike sertem de kaçan iş başlaydıken deyip nöl nöl yattı aşı. İş başlayıp bulduğu değil mi? Urullarını tepip. İçiliş mürasım boğandı bırakla ilan kılımız. Bugün belki mulayim bop kapsız o da kaplanma. Burundan mulayim ben. Ameliyette mücazım mı benim müşünak mulayim.
0: Ancak bu adam diye bir selber hıcılı olduğu ama da bir ümidler mi bağ adam de. Aşı ücayırlarınızda mı azırak bir uygutu koysak oldu ki acıma.
1: Ay mulayim o ben.
0: Hıcılı buluş işte yapmadık. Samimilik diken bir ücayırlar var o. Aşının bir
1: uygutu. Kandak mulayim emes mi acaba? Ay ben mulayim kırmaya değil mi özemli? İşte bir sonra bakacağı öydükledin. Ben mulayım mı?
0: Ne vardı siz bir seyir okuyan basınız çok mu tepitiniz değil mi? Tepkek, üstkek
1: vs. Öydükledim bir sorayım ben cümü. Siz seyirlik bir çişleydiğin bir atla var o. Biz cehirde at tep koyattık. Eldaş ademden köyüsüm koklap git bir kanın çişli valat de şimdi.
0: Oy ben onda ağzım o yügen saz karap durduk hadi ben çişleyme onu. Şimdi onu. Rahmet Niyaz Karkaş.
2: Bu yüzden arkadaşım bir hata şu burada da yaşlanan biz mi?
0: Aşe.
2: Ya akta gelsin. Onlar vatanı bir mi? Bir gün yaptıkım bu tutu. Hatam içti gel bu. Ya akla.
0: Makul buldu.
1: Ya akta gelsin Allah attım ez de.
0: Kaçan mı tüge dem de?
1: Ya şu bir iş kız kaçan bir iş kız aşıyor kaçan tüge deydi. Ötkendim bir iş kıvantı neyimiz de ötkendi. Aşım kaçan tüge acayip bizar oldum de.
0: Orluqdı ki bu qaçan mı tüge deydi qa işlab oldu qaran. Ondan tüg tüg çıxıb olmaydı qa işlab oldu qaran. Bu o qaçan tügüsü bu usul az çıxıb qaldı o yağaq tügən boz tügümüskən. Onu qaqsam 15 payda olub qalsın şaxta deyə bunda qaqmamısınız onu ya? Bu usul yığıdığı vaxtda maşda qaçan tüge deyə işlədi qa işma.
1: Sayılı şaşımırdan kəyin yolla şonda arava mukapatdan adam gibi gələn maddi qiymətinin ruhi qiyməti bir xil yuqurulur ikən da xoşub getir ikən deyə qan qovalan şuna uçur yollabdı. Şuna lotonşə men bir maqtab qoyunlar. Maktab koysanla olmamdı. Ben 3 ayına yakın başka ülkelerden üzüldürmeye uçur bir yerip tutdum. Ben bırak ettim maktab koyumdum lan dedim. Allah otun için maktab koyuna uçurcan.
0: Yakşı arkadaş hepsi.
1: Sayahat kılıdı diyemem siz. Bir yılın 6 ayı tohtumay sayahat kılıdı. Birden deniz boylarda, birden müştahladı, birden bağladı. Optimu bile deyip üzü. Şu ülkeler atlap, şehirler atlap. Şimdi sayahat kılıdı cümü. Şimdi.
0: Hotel şehri.
1: Bu da taksi Yusufcan.
0: Hotel şehri Yingbing yolları yollar avan diye uçurdum. Mehmet Niyaz efendim evet tuttu. Rahmet.
1: Sevi sizin uçurunuzdan tapşırıp aldık cuma. Bugün uçurcan din gap dalaş mı? Gap dalaş
2: mı? Yani ben Uyghur kızlarda doktor hansı mı? Reyda kırarman gayını sattım. Bila imtihan kök karışımı sıralan cuma.
1: Makul.
0: Boldu Özal rahmet. Makul. Makul rahmet. Onda olsa azırak. Yok azırak emez.
1: Destek azırak ki ince kırak da.
0: Azıraktan sel cıkırak el anayla.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil iş alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
1: İşiltibatkan numarınız iğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemi geçe eysada tutuval almaydıgan bolsa, Şincan telegrafının okuguçlar numarına almıştırın. İğizinizga ravan keledu. Mektepki tizimga aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende əsti asan kaladu. Özünüzge təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni durmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şincan telegrafının ticaret sağlığı berip becirin.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşılayalımız. Hazır istimalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdan, setib alğandan kiyin mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdan ənsiraydı. Bulup mu ailə elektrik üskünü setib alğanda diqqət qılmısılar pulu ısırapıblı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətini hep geldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karhanistin bu xalcamlı pahaliyyatının təpsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşım siz?
1: Riyasetçi yaxşım siz, köpçilik yaxşım sizler. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikinin istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setiverişini oylusu mu, məhsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, orın tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan kiyin mülazimət qıladığan adam bolmasıqdan ənsiraydı. Biz bugün köpçülükke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
0: Bek yaşıbdı. Kenemse bu pahaliyyatını köpçülükke bir tonuşturup verimsiz.
1: Pahaliyyatımız naayt adli oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orıntıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orıntıp yerdi. 30 gün haksız sınap işiltip məhsulatın ünümünü körüsiz. Su süpte yakşımı işiltiş kolaylıq mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən deyip qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüzü berib əkdudu. Toxtamğı xilaplı qılış haqqı, söküş haqqı deyəndək haqla ilinmaydı. Bir pun xəcləməksiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapal etkiyə.
0: Həqiqətən istimalçılarının oranını durup oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
1: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiga 199 yuandan 13 ay deyip töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyətdəki ösüm haqqı ilinmaydı. Pahaliyyət aşkara, baham aşkara, yoşurun haqqı yok. Bıraqlı neçə min yuan xərcləməksiz. Köp pul xərcləmək tazlanğan su içsiz. Manı bu aqlan istimal, xatircəm istimal.
0: İstimalçılar manı muşundaq pahaliyyətki ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlayıcılığa qandaq soğutunuz ba?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallağa bir pun pul almay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurut kısı soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu. Təmi özgürüp getmeydu. Törtüncüden markalıq yelqazan soğuk kılımız. Yelqazanda kaxla pişirildiğin tamakının əmmisini etkili buludu. Məşğulatı adi. Kızıqlı niyə telefon nomri 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzgə apırıp su tazlıqış bilən birlikte əksiz oru tüp yerimiz. Bütün ceryandan xatircan bulsanız boludu.
0: Markalıq soğatlarını verdikən sizlə. Bütün ceryan aşkar ikən. Bu usul onlarını maqtaş qərz edikən. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
1: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarıqı soğutlardan sırf 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xerclemeksiz. Setib alğandan kiyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluq üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten kiyinki mülazimət toluq kapaletli ige. Her qanda meselik yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berib, həl qılıp sizin xatircam kılıdı. Kızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Bugün pahaliyyatının məzmununu köpçülükke yeni bir qetim deyip verir. Üyünüzge apırıp haksız oruntıp verirdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda töyləb bolsunuz boludu. Razı bolmuşsunuz şərtsiz qaytırıb oludu. Bugün telefon qallığa 4 xil soğat verildi.

0: Алдын телефон кылган 30 херидар жогорку сугатлардын сырт сүзгүч үзүкүнө 3 жыл аксыз алмаштырып бериш, суу таздыгычынын субтиге 3 жыл, ядролук үскүнлөрүнүн субтиге 5 жыл капалеттик кылыш согустан бахраман болду. Достор, бундай фаалият акыйкатта аз учурайды. Алдынып келиштен, бейхуду пул кайшылаштан, сетиштен кийинки мулазматтан айырмайсыз. Дархал кызык линия телефон номери 400600019 29 400600019 29 телефон кылып, итибарлык фаалияттардын бахраман болуп.
1: Мәсулатыбыздын сүптө сетиштен кийинки мулазматты итибарлык фаалият капалетке ийе, хаксыз сынап ишилтисиз, малны шартсыз кайтара алайсыз, хаксыз орнутуп беребиз, өзөкнү хаксыз алмаштырып беребиз. İstimalçılar xatırcam bolsanlar boludu. Bugünkü bu faaliyetin ötküzüşteki məqsəd istimalçıların xatırcam qilish, süpətlik su tazlıqış işiltiş imkaniyeti iyi qilish. Faydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükini mənpətkə və kapalətkə iyi qilish. Məyli məhsulatımız, soğutımız, ya ki setişliyin kinki mülazımıtımız bolsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı qilimiz həm xatırcam qilimiz.
0: Bu xalçamdan etkallarını anlap xatırcam boldunlar o deyimən. Fırsat saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde toşup geçişi mümkün.
1: Faaliyetimiz naayt adı oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınap işiltip mehsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yakşı mı işiltiş kolaylık mı kandak? Siz ne diginiz hesap? İkinciden yarımısa şartsız kaytırmız. Sınav işiltiş mezgili de razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip karısınız, biz bile alaqlaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekdudu. Toxtamgı xilaplı kılıç haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk mənpiyatınız kapal etkige.
0: Hakikaten istimalçılarının oranını durup oylapsıla. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekil töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğa 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm hakkı ilinmaydı. Faaliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manu bu oaklan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar manum uşunda faaliyetke ihtiyacılık bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlayışlarına kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün kızıklı telefon numarını telefon kılıp zakas kılgallarına bir pun pulanmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatörünü 5 kodluk tanşaysız 3 sekundda ısık su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp getmeydi. Төртіншіден маркалық ялқазан соғы қылымыз. Ялқазанды қақлап пүшірілдіған тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адды. Қызық линия телефон номері 400600019 29 400600019 29. Барлық соғатла сүпет қапалдық иге. Үйіңізге апырып, су тазлығыш білән бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәрияндың хатыржан болсаңыз болуды.
0: Маркалық соғатланы бердіген сілі. Бүтін жәриян ашқар екен. Бұл ұсылыңларыны мақташ қарзейді екен. Алдын телефон кылган 30 херидарга яны махсус согутуңларды багы дейме?
1: Тогры айттыңыз, алдын телефон кылган 30 херидар жогорку согутлардан сырт 2 түрлүк махсус этибардан бахраман болуду. Биринчиси, сүзгүч өзүкүнө 3 жыл хаксыз алмаштырып беребиз. Сүзгүч өзүк алмаштыруу үчүн пул хажламайсыз. Сетип алгандан кийинки андышыңыз тәлтүкөс түгөйдү. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapaletlik kılımız. Setişten kiyinki mulazimet toluq kapaletkige. Her kanda meselegi yoluqsanız, hadimlerimiz derhal berip, hal kılıp sizin hatırcam kılıdu. Kızıq liniye telefon numarı 400600019 29 400600019 29.
0: Programımız ahırlaşkandan kiyin soğat berilmeydi. Bundaq itibar faaliyetlerimi yok. Su tazlıqışını hatırcam işiltip, soğatkı erişmekçi boğan anlıqçılar derhal kızıq liniye telefon numarı 400600019 29 400600019 29 telefon kılın. Hangi baldır telefon kısınız, şunki baldır işilt eləyisiz. Soğattın şunki baldır bəhraman bolalayısız. İşkilenmem, işkilensiniz fırsat ütüp gedidu. Yeni bir qetim təklif koyay, bugünkü faaliyetimizdinki məqsidi istimalçılarını hatırcam kılıs. Əksiz snap işiltisiz, yarımısa mal qaytursunuz boludu. Pul ne ayğı bölüp töləyisiz, süpət kapalıdı ba, soğat berildi. Aldın telefon kan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mulazmet kapalətkəyge, hatırcam setivasınız boludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysız. Fəqat bir qancılsan qaldı. Tehe telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, kızıqlı niye telefon numarı 400 600 019 29 400 4006009 1929 ғы телефон қылың. Пұрсат ғанимет.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindi. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uyu gerelleştirip sevindi. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağı. Sitovalısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991 257 4-8.

0: Xinjiang Jili Mablag Silish Taraqqiyat Chek Shirkitining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-824.
1: Ija qo'shiq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qaysi taksiga keldi? Ya,
4: chiqinglar, chiqinglar, chiqinglar. Ha, chiqinglar, taksi. Chiqib o'tiray, chiqib
5: o'tiray. Ey, qizlar, saat qancha oldi? Ey, ustam radioni qatnasdan radiosdan to'g'rilagan?
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
7: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni diqqatingiz Xinjiang radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi programmalarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tırt soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
10: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
6: Şunu dağma may. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunu dike balam işletirken. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletirkenimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səbrinizdə biz sırdaş proqramımızı alınışılan qarşalımız. Mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Mən riyasetçi Zührə Kerem. Сөйімдік аңығыжыла, әнді бүгінгі сәпіріңізді біз сырдаш программымызға орылаштырылған мәзмұлағы қызықыватқан бұл шыңына мүмкін. Біз бүгінгі программымызда төәнікідек мәзмұлағын орылаштырдық.
0: Авал, үрімчедікі ходдан ішкенді көтісі өзгерді. Деген мәзмұны сөз әпіріміз, оның үнкен, токсиклі тәй дегенде де қатқылың. Үрімчі қатынан сақчылары қаттық тәйшіруатыды. Қатарлық құчырларының тәпсілатыны аңлайсылар.
1: Radio sayohati sayfamizda Shinjonning kuz faslida g'ayri moddiy madaniyat miroslaridan huzurlanib, Yipak yo'li madaniyat tumuri bilan uchrashuv degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Endi diqqatlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Sevgili kanalıcılar programımız başlangan muşu dəmlədi əlbəttə sizlərinin uçurlar bilən programımızı qatnışınlarını qarşalımız. Şu tabdik etuatqa yolla haqqıda uçurlarını berib qatnasanla buludu. Veysin salonumuz Şincan 1074. Programımız başlıplı kəgə uçurlar bakken muşu uçurlarını aldı bir təyliyə. Qatlanın uçuri.
2: Zifrə xanım yaxşıma yaşır, yaxşıma.
3: Yaxşıma.
2: Annan xom, mojizin, muşu, nan xom. Lordun ki canlı akı keçirler olur ki ne?
1: Buldu.
0: Nur'un avazı kuşur bak yine.
2: Öğrenciyeti tıkırı seçile yıksın sene yukarı bir ekşi malı sanfango yollar koşuyor işte maşallah. Hazır akı kökkelikin tosu aşağı.
1: Makul. Yeni mavu suretlik salamlarını yolla vatkan barlık anlıkçılar mağlağa köptün köp rahmete. Onda xosa qadirli qanunçılar proqramımızı aldı bilən uçurlarına anlatımız, deqdanla uçurladı bolsun.
0: Növət anlatıdığan uçur xeyli muyum uçurken, ne?
1: Əmimiz könül bulduğan şopur dostlar, nəyədə diqqət idibarını mərkəzləşdirdiğan uçurlarının birisi.
0: Yaxşı anlanla, hə? Təyyar may bahasının tənşəş qayısı ki, asasən, dövlət işidiki benzin və salyarkının bahası 8-ci ayının 28-ci günü, yəni cümə günü, saat 24-də yeni bir qitimliq tənşəşini kütüb oladı. Növətdə ham neft bahasının özgürüş nisbəti 7 bütün, %53%-dən işib getgən bolub, hər tonu may bahasının 410 yuan üsü mülcərlənməkdə. Bunu litrğı sundurub hesablığanda, bu qitim hər litr may bahası 3-1 pondun 3-7 pongca örülüş mümkün.
1: Şunu üçün bugün çın tutub, Машинасы да май аз қалған, яки қанмаған, май қачылмақшы болған лавақтың ішін тұтып қачыл велаңла,
0: ә? Әті 24 жұмо, әті 24.
1: Тұғыра, жүмәй күні 24, саат 24-ті. Демек, ма шәмбі күніге алмышылға вақытта демекші,
0: ә? Әмді алма май басы өрләйді кәді бүгін кештілі. Жайығыз әлін пайды өйқіп әтмей?
1: Нормал әмдейлік әмімізді вақытын өтіштіріп, қачылсақ болуды өзімізге тоғ

0: Анда юқорда учурларны аңлаткыча аңлагычларыбыздын мо хели көп жолу учурлары итип келди. Анда мушу учурларны бир жеткизип айткан болсак, а?
1: Учар төрт таксини яздайды азыр. Экинчи доктурхананын алдыда машалла эң-тайын жак тосулушпа, каршы келиниш раван дейди, а?
0: Болду, нурну учури.
2: Жолжан жолдорум каршы келиниште машалла кел көп келген тосулушган.
0: Макул.
1: Май бас канча пул өсөт экен, мен аңлаймай калдым дейди.
0: Şu tahminen hem de 3 mu 1 pundun 3 mu 7 pungucu örülüşü mümkün kendi.
1: Mülcer bu ha.
0: Yine başka uçurlardan Abdurrahman uçuru konu hoca zendin deydim. Hoca nenzen değil ya konu hoca zendin mu demeyli. Cenab-ı Bakızan'ı aldı pek tosulup gitti. Müşekil işini oyluşu atkalla oyluşup gelinle deyip. Tönüge mu müşterepte pek tosuluş boğan ha.
1: Doğru.
0: Ama yolu kemekçi boğala, ama yolu mağmakçı oğala, ama başka yolunu talap mağılıp olsa şundan mı yaptı usanla?
1: Zükre demiş ki, biz bu tünü gün mezmunlar da etkan ne? Yine şu okuçularının ki sepergi çıkışından yukarı pellemezgilirken hazır, mektepleri kayıtlıyken, onun için başka yerlerden şu ürümçeki mektepki okuşka gelgen okuçlar bakken, şununla ademle sel köpken,
0: doğru.
1: Ama poyizga çıkıdıgan, çüşüdüğün, ağılı kildiğallardın başka dostlar amalvanmış yollan talap mağmısanla buğdek.
0: Başka yollardın mangılı bolsa.
1: Doğru.
0: Rozican.
3: Salam barman yapıştır. Zühre'de yaşıma, yaşıma.
0: Yaxşı. Rahmet.
3: Yaxşıma.
1: Yaxşıma.
0: Buldu. Zühre hanım devamlık. Dükkanda anlağı da.
4: Ben yaşadık, ben hakkında ağlamaya yaşamam. Ben dükkan açtık, ağlamasın herhalde.
0: Makul. Yani kaplan mı?
5: Yaşar hanım yaşar mağaz. Ben okuduk 10. 10. yılın karısı arkadanmış. Yerli o karabanka gelmiş. Karabankadan.
1: Eslime yakışımı çeki çeki çeki yaşar candap. Özünüz toldur bilin boşu oranı edip sizde.
0: Buldu. Yani şu gibi demek için mi daha cidka vaxtı
1: da? Şunun cim tutum.
0: Daha olsa anlıqıcılarını uçurunu mu anladık? Yani aralıklarda uçurlarını verip katnasanlığa tövende Gülbarım Hamid Orılğan Şirincan namlıq naqşini birlikte anlıqan bozaq.

0: 107.4 Patnas Senet Radyosu. Patnas Senet Radyosu. 107.4 Patnas Senet Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, can telefonda, Sluşetin app'te anlayamaysınız.
1: 107.4 Patnas Senet Radyosu'nun Douyin Sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Senet Radyosu'nu alın. Torga çıkıpla 107.4 Patnas Senet Radyosu'nun programlarının bevasta körsüşünü körün.
0: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazı da köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yani bazı da başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın keledim. 107.4 Patnas Senet Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın senin adı. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın. Sınırı için ispli, barıp da 10'da işki. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte üye gerelleştirip senin adı. Lüçün Yünşan Dacıray'ın kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesela sonra.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı.
1: Saklan bos kaç yirik edipini birer trik ve tırt.
2: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
1: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletiyordum. Bunun dike balam işletiyordu. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük trik ve tırt.

0: 174 қатынас санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынышы отқан қадарлық тосылақ құшуақ болғайсылы. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилым программысы мән риясетші Ошыржан Қызыр.
1: Әңі еңі автомобил ұшырылары, автомобил ғайт білім саватлы, автомобил сетті сетвіліш тұғырсыздығы ұшырылар менің автомобилым программысы да, әмді дектанлады болдығыны менің автомобилым программысы. Мән риясетчі Рушенгіл Басын.
0: Қадырлік, аңлық ұшылақ әне азырдың башлап программамызғын айт қызғылықынан қатнасаңла болды бұздың вейшін салонымыз.
1: XG1074FM.
0: Ма бағалтыдың автомобилла оса ұшырын сәл еніғыра қылып язасылы, ә? Мау Равитет автомобилдан бір суатты 2018-нің ке нәчіпіл әтрапыды яра бұл машина бір бағалап пәген босанла дейді. Тұрсынжан ба ме ке, йоқ ме ке?
1: Ба ке, Тұрсынжан ұстам қатнашты языр. Мен ба, бағалайдың автомобилла бұл сақыны әвәттіңла мен тәйя болдым дейдім. Yoluşçularımı kəm bulmuşsun dostlarcımı, yoluşçularını əvət işləm unutup qanmaqla qayısı yolları ki, itibatçılar yollarının əhvali, ondan optimobil qatnaşıq münasibətlik. Soraydığın suallarınla bulsun mu, sorğaş, mansanla buludu, ə, tamamen?
0: Tamamen, 2018-dinki Ravit Öttün bir suvaki, Tursunca əvət qoyduq, ə? Tamamen, əvət qoyduq.
1: Tamamen kəməydi uyəgə.
0: Hə? Mayadı bir Audi E6 il tamamen bir suvaki qoy. Aşını bir. 19
1: siz bu hayatınızda tamamen diye gelip ancak işletmem siz bunu ne hoşur canı?
0: Tamamen de mi?
1: Ee.
0: Hazır işletme etme şu
1: tamamen doğru. Desiniz bulu da mesela.
0: Ee. Kem kaga yerler gidin. Soluk yeter de şu anca karak satı yeter dedi. Muşun tamamen bir bahalı vetken bozsunuz dursun canım. Yakşı oldu de. Ben diyettim ki. Deydim ama şimdi. Ziyuca deydim ama şimdi sıvak et. Tünü gün yollu kantınız bu ziyuca ne?
1: Tünü gün anlayamay kakak şeydi o kırgana bağlı. Evet,
0: 2016'nın ki ziyuca ki. Mama şimdi kaç bile etrafı da buldu deydim.
1: Bunu evet koydu ya.
0: Ziyuca.
1: Hazır mı o inçen, vinçen garibi yoldun, donçuan yol tarafka şimal canop yolun işte tosluş bakken. Şimin lu. Dün mi o donçuan lu garip şarık yolun işte mi tosluş bakken o?
0: Evet, de. Andım mavo anlatımızdan uçuru karsak. Yakışım size her yasetse model 2021'nin ki model Y. Model Y.
1: Esencan taksi.
0: Çanşuhan dedi o.
1: Evet koy eylemini ya.
0: Ee.
2: Yakışım o ötürü ya dönüşen durma. Koçer lancak taksi olsun. Şuna emniği zeyni yapıyorsun. O kuşlarla kevatka bugan ki emniyanın başını bekliyor. Şuna taksi köprü sorunlarının zekere kilitlenişini ümit kurdu.
1: Мақұл болды, рахмет сізге. Қолжан әнзен тарапта, автомобиллар бәк көп дейді. Деймісім ама, али мектеп балары азыр ма, тәтіл тошып, қайтыш сәпірі азыр юқыр пәлдіс көрілген болған дікін ма, поезд таңлары, аэродром тараплады, ең ықлы балла yolcular көп болуды.
0: Тұрсын.
2: 2019-нікі Audi әйлі ғоқаты 145-145
0: сәтті. Тамамен тоғыра.
2: 2016-нікі Зиза ғоқаты 20-25
1: Doğru, doğru.
2: 2019'unki Audi Eylül Vokat'a 145-145
0: Hmm, tamamen doğru. Hadi yemir başla.
2: 2021'unki Model Y Çarşın Hanım'da 150 bin kadramda. Hmm. 2018'de Rahat Otopak 50-55 bin kadramda.
1: Makul. Rahmet. Beymir Kızıl Çırak'ta maşallah köptüken uçuruna abla taksiye verip de rahmet sizden. Nur'un uçurunu anlayıp değil
0: mi? Anlayıp.
1: Şunu oğlan Nur. Gel kılın.
3: Ben izgatçı tereşekçiler, yakışım sile yukarı birey.
0: Yakışı.
3: Uşu, bilo, maşilla, bekliyor, ben tosta, şunla bakıyla.
1: Makul buldu, rehmet. 2023'ünki Lişan il 6. Hanç bulbosu buldu, deyip ben Rus'tam evet, pike bunu mu evet, evet koyduk.
0: Ruzca.
4: Ulan Nur'un etişte, Rüşen'le de yakışma kanda ağabalları.
0: Yakışı.
4: Yakışma kanda ağabalları. Kaçkadı yolka vermezsem, kaçkadı İsparhan Çoğuzlar'ın ağabeyi geldim. Koşunu istiyorlar aman ki.
1: Makul buldu. Rahmet sizge. Buldum akbol. Mem yaktım.

0: Hazır bahas kaç bulbula değdi ha?
1: Ma 2023 yılının maçını sıvaka tuğandım bir sıvaka tötçek tatıdı. Neç bile trafıdı buldu deydi. Bunu yollap koyduk. Andın ma o Elisha. 2017'nin kişiyeti yalın. Elisha bu kayıt seplimlik desiniz. Elisha'nın şodun. Şodun da deydi o. Makul hazır yolla vereyim maşını bağla besin he.
0: Özüm kesellikleri doktor hanısına aldı ikinci kabahat yol kılır avanda kılıdı o. Maşılla ancı mınç ötü atıdı o birinci kabahat yol kılıp eskiken narketim sırkı çıksın da maşın cek o yolda. Bugün sırkı çıkmadım oylu da oturup kürü atıma hemen. Şu yolla karap bilu atıma edip mehir bulu kaşında uçur yollaptı. Anda 2023'ninki hafu dağı 12. ayınki kanç bulla kala deydi cümle otursun canıştan bana evet koyduk. Bunu mu bir bahalı besiniz? Andın imin cevap ben de miydik?
1: İmin hem gel kutta.
2: Vay o sıcağın sizi sonan mı kadar kader eder ki var bir şansı görün de aklı kaçsınız da. Kaptalarda kaptalarda obdan tonayı be.
0: Heee. Ben sizi okşar kaptan yakış görme yürküm tonuydu sizin deydi o.
1: Ben ya biz sizin kaptanı tutmam mısam niman çözüm kaptansız bana bekadın bekadın.
0: Ben yok vakti için tacık anlıkçıdan köyünlük azar bir yerip sizce mi?
1: Ulan ki azar vermedim sizin kipinizde kalsın tılgan. Bu sizin tılgan boysa bu Ayşe. Sizin açığınız kep ketken İminjan. Boldu ya, ben de Rojengül'ün ki yolu şıkıl deyip koyayım sizde. İşte Rojengül'ü geksem, İmin'in açığı kep gitip dol deyip koysam, boldu kağın.
0: Onun açığı gitti. Ne mi açığı geldi ki, ne tılısa? Tılısa onu ne deyip?
1: İşkan, dişvel onu kağın. Boldu ya, yaşamadan birini taptım ben böyle. İmin'in deyip.
0: Uçak daşına tılımsın bu meyden. Min mehmak tap kesim taz doğru muydu uçak da? Haydi de. O şu canlı mı yiyeceğiz de.
1: Andın görsüz, Elkam canlı.
0: Ben tıllaydığını bildim.
1: Sekrep muştum birini yiysiniz şuna ona toyasız.
0: O mu hoş yoludu mu intillisa?
1: Yok ay. Onda emez. Üz tıllısa buldu kıran. Başkala tıllap baksınlar teki. Başkala tıllısa. Hem de tıllısı meyledin ha. Tıllısa yani başka birisinin açık kip kesip olmaydı da bir adamın açık giriş gerek.
0: Tıllısı hoş oldu cuma.
1: Hoş oldu? Ya şunu bana yıkın. Ben bile yıkı ötü demez mi? Şunu da yıkı ötü demem bile ondan. Peki imen bile yıkı
0: ötü. Köprek kulap yerine
2: Şükür abi, zikirmişsin ki puanla da bölünç 60 yaşını kaldırabilirsin.
1: Ehe, makul.
0: Kaptırınız da mı
2: şükür? 100 milyonun ki asıda tokmaya almak maçını oylaştan buldu yoksa 100 milyonun asıda tokarsa tokturttun tokarsayla şükür kilometre dair mağalara maçladın. Ziyade tanıma şükür abi, zikirmişkilerin ikine 100 milyonun ki aldı elinde. Manga mısak az okarsa 100 milyonun da oldu. Manga mısak çıplak okarsa 85 milyonun 95 milyonun kaldırabilirsin.
0: Makul makul. Buldu rahmet sizge.
1: Sayılı asasiyatı yollar avan ki adı gavçun Abdullah Hotan evet tuttu.
0: 2014'nin ki 8. ayının kanunluk gaz koygan Kia Jeep Homa.
1: He 180 manı mağla.
0: Baydi muşunu bir bağlap bese deydi. Dursun canıştam. Evet koyduk. Sayılı asasiyatını rahmet. Reşide kaptırınızın işkini belseniz bulam deydi. Uşurcan belirsiz bir ritidik el ikinci bu kettelerini.
1: Ötkenin bir mucizler ki verdi bir kuyup da bir bulamadı beni yıkılıp kalkan bu 4-5 adam başlığa bir versen bir acıktı.
0: Ondan işip kalkan siz gibi bireydin.
1: İşip kalkan ne? Tertip bu
0: içi. Ay neymiş kılsın o ne Reşide?
1: Soğursu ben memdu hem de neymiş kılttı.
0: Ya siz mi neymiş kılsın değil mi Reşide? Kepteğe bakam tanısı onu ekip
1: çoğu. Ya imi gıve deydi o.
0: İmin efendim ki kepteğe ben demek ki mi?
1: Oy ben 10 dakika dememez.
0: Ay yaka İmin cevap efendinin kepterleri uçuracağını ki de ne çez iyi sıltırsın. Neyim kıldı o kepterlerine girip bir kadın kisel takılıp gitem de tıkı.
1: O düşünün kepteğe vermeyemez biz. Ne olmayın baba.
2: Yakınçılar ile maşinem dağla efendim.
1: Şu bağlığımız yok. Yüzün at diye yahut yüzün.
0: Eşki maşin.
1: Kakas kalem kolunuzu kep durun.
0: Bana.
1: Ya hazır yüzüp cempenin kolunuzu tutun.
0: Bana tuttum
1: ha. Bana.
2: O şurada yakınçısız.
1: Yaşı.
2: Benim oğlumun ki bu maşin süresi 2014 İlantıra.
1: İlantıra.
2: Kolhut.
1: Kolhut.
2: Yüzyılını baskan. Özü takıza meşgulu ala bir tutuncan tutan bir bağlat eden bas olabilir.
1: Oldu. Antuzi kezim. 2014 İlantıra. Kolhut İlantıra. 2014 ki Kolhut İlantıra. Bekçik mamıgan.

0: burada tur 85'den 90'dan etrafında.
1: Hmm.
0: Şuman 22 pavyon satma aldı hesapta. Biri 30'dan biri 35 etrafında.
2: Makul makul. İşte ben 23'ten kahyinden bir sabah geldi. Dursun canım tamamen evet koyduk. Yeni çıkan Volkswagen markasındaki bir yerim bak. Bir yerim markasındaki maşını bilen ya bir yerim bak mayda. Kaşkaya gibi birip geliyordun maşınsını edip sınav bakallah bağımı. Birip gelip bulamdığın da neydi cümle?
1: Ya birip geliştigen. Ravruz kilometre o Kaşkaya birip geliştigen.
2: 600 kilometre etrafı değil mi Kaşkaya?
1: O birip geliştiydi o.
2: Birip gelişi olsun kanca o kitidi o. Yegil buluduğunu yemeyim ha kepterine, yegil buluduğunu belse hemen yisemmem de dedi öyle şeyden. Yok. Vay onu ekleyip üzüğünüz kanda kanda kamlaştıralıyız.
1: Bulmaydı.
2: Onu yuzdap ondan, on, vay onundan ateyiye çıkıp işçin ha başka şorpsu işçin ha nimce yapalım da kılıp.
1: Şaş, özü ülüp lacı sokuya sokuya sekin onun da his bulmaktı.
2: Bu şucan ha, o herkes yeğidmen deseniz beğenmeydi hocam. Bakımen deseniz kafesi sulapmada bir yıkıp oyattı, mihrim bilen deseniz hem de. Bu, bu idemli köylük yıldı onu yeğmen deseniz.
1: 2018'ninki Lenny adım bir sıvaki 2018'dan Lenny o. Kaç pul oldu dedi 2018'ninki
2: Bulma evet Lenny o. Mehir bulu kızlarının idaranlarının aldığa kaçıncı yol aptobusla bardağındı?
1: 10. yol.
2: 10. yol 61 920 301.
1: Kildi o.
2: 21 mi bağma?
1: 21?
2: Yok mu ya yok aldı gel.
1: Ben yağın yakın mı değil mi? 10. yıl dedim o 920 dedim.
2: Ya ben üzerimde davatma. Bazen özümüz gibi buna geplerini kılımız. Hem mi geplerini özünüz gibi elanmana gerçisi sonunda bulsunuz mu?
1: Hemsi uğruna hemsi özünüz ne? Yağın yakınken.
2: Herhalde cayda eminim onda üzerimde şapılak dap getirdiğin derece demez mi? Ruhi altım kıl normal cümü minin.
1: Özünüz özünüz şapılaklık dek ondak mı? İmkaniyetim yok. Asasen başkalar şapılaklık durduğun boğandı ekin.
2: Rus biraz uğruğun okşay dap oylakamışsın ey. Da nokum bakmaydı cuma mine ilgi. Zemin üzen baş kurup cayda mı da mangan dikin onda başkalarının nokşi baş kurşi şaplakçıları şaplaklar ancı.
1: Kerek emas
2: demeyim ha.
1: Yaxşı onda.
2: Azaç aklım üzemni baş kurşi yitdi vadı da. Başkalan baş kurşi yetmisi mi gerçi aklım? Üzemni baş kurşi hili yitdi.
1: Bek baş kurşi dedikən siz cavab özünüz bəzdi. Özünüz mü özünüzdən bir xil okitdiğan da bəzdi.
2: Ha işin ağraq çan tutmasa olmaydı.
1: Bek şans tutuldu kensiz onda.
2: Yamalık donunun astaki yöneliş yolları maşallah Yamancı diye uçurdum tapşırıp aldık çıma.
1: Baştan başka kan bağım mı? Yüzünü mü atıkı?
2: Siz maşına başkurun yüzünüz ne?
1: Başkamayım ben.
2: Bika o bu ki başkuru ketken vakitte tazı şuna olen. Köyünüz yerin bu kaldan da biraz nokup koysa.
1: Üzerimden üzerim bir dişim edip bunu ona başkuru koyuyor koymayın mı?
2: Yemin cevap edin bunu şunda açıgın keltirip siz çıkıp.
1: Yemin yine açıgı keltim ha?
2: Açıgı keldi çok onu alayla.
0: Olma o sözler ben sizin ölçüleri biraz azı saklar. Mikmalıyım aşantı atırıptım meyman kılaycak. Digen bu getmişsen ne iş ekettin bu getme.
2: Vay o mihman kılaycakken.
1: Korktunuz mu?
2: Vay bu adam neymiş kılsın mihman kıyıp. Mihman kısınız yep yep yevilip lağızını sürtü etip çıkıp etip sizin tonuşuna tayıncı mı? Tak işkin şıkkattım
1: uçurgan çağırdı.
2: Untıkalıdı pakızla. Hey toxtapdı bu mini mihman kığa mihmanlarımda. Mən bu bir işimiz bir rampizi kabap olsun əp yere edigen xiyal kınmaydı anca. Andama 2019'daki ahiranlık Bojan 510 muşini bağlama yaptı he?
1: Kaç yolla bir eyle?
2: Kaç yolla koyduk cuma şenliyan.
1: Siz mihman boğa vaktinizde mi yüzünüzü azaplaydıken size? Hatırca mihman boğulu koymayı yüzünüzde. Ben mi bir mihman kıydıydı? Böyle oyluman onu.
2: Hoşundan kaç kazlarlık tuyuğuz güçlü gerek mi?
1: Oyluman onu siz bir mihman kıl dediniz mi?
2: He?
1: Yüz mihman kıl tutsa.
2: Hiclu gitme o dakika kes o ya.
1: Şunda ehmek edemle bakar artık. Bir yerde oturup tamak yiyseniz.
2: Pulunuzu töleyip gitti.
1: Pulunuzu töleyip. Ya onunla birlikte kırıp tamak yemişsiniz. Acayip yakmakla vay. Böyle kırıp pul töleyipseniz töleyip etti de. Oy kim olsunuz? Aşağıda bir adam ko de. Acayip yakmak adamla
2: vay. Sizin
1: bunu şuna kılattınız o. Ne şu? O kiyin üzerine yakmak bol ili yere.
2: Aşkanla kırıp kalsanla, aşkanla bir kırık kalsanla. Lekin kanç adam olsun, üç adam pulunu töleyip çık git etti cümümüş bala.
1: Şu.
2: Kiyin aşk otunu ilip on şaldı.
1: Şu. Ojunda ekmek adam hazır mı? Ojunda ekmek adam ne bak edeyim?
2: Şöyle ilkeler on şap mıdak mal hem de bu tep
1: kanan ya. Hazır mı? Üzemle aç. Aynı vakitki vaktim kaymış. Altın buçuk hayta kalmasa üzem tepelip ben şu vakitki kaçkanlardım. Tuhat tipe çıkıp da şu edin bekor ettim cuma dikin.
2: Şaktı. Şimdi tipip daha evvel.
1: Ki hazır mı? Bak yakın açtık.
2: Hazır mı?
1: Tüm tüyleti kalacak.
2: Belli ki aşında kul pek mert aşında kişiler bağımlılık.
1: Mert?
2: Mertlik mi? Cahaydı bulsun cuma.

0: Jamal med känsla.
1: Bir kadın bir kadın mı kızı onun pulunu tölü YouTube'dayım.
0: Hoten de yolu şöyle
1: işkence... Sülü kebirli kırgen mi? Uçuruş falan şu yüzdükünü yüz tölep çıkmadı ha.
0: Ama hürmet akıllarımız, edlerimiz, daha hürmet kısa zaver, lay kırkası bezdi, şuna kıp koyumuz var.
1: O yok, onu hürmetin dükkanı ayrım kılımız çakırıp, birey tak, tamak nim kılıp ben bu...
0: Bu onu yedim. Tölü etmesek bulam da.
1: Bolivirdi o, nimde tölüydü onun pulunu, o yüzüyle yüz kırıp tamak yedi uya gel. Sülü ağa kendine kırıp, oy oy, sildim tamak yavatkama da uçuruş kaldın lan, onun nimde onun pulunu tölüydü da.
0: Tölü etkeme mi bu?
1: Tölü mü acaba? Bek ekmek odun oyunu yapıyor, keçiyor. Da kestiyip de hiç etrafımız varan çırağı mes vaktlerde mi çıkıyordum da böyle pek ne yetiyip oysuz külkit sözü mü yüzünüz? Yaman kızı pişma.
0: Hoş mihman kumbas ayrım tolumayım ben bu he.
1: Ya mı ayrım tuttum kumbas ses.
0: Hayır. Hoten de yolu çör işkin çayla mı yol? Canoptan şimala karab yengeçte kayfan da aşıyor ne oldu da ki oldu maşallah bekçe tosluş pa dedi. Nicat taksi he. Şavuşuk o biyaretinden bekçe çıksak da bazağı ile paramdan doğruya seçilerdi. Şavuşuk o da ki biyaretinden bekçe çıksak. Babazağı kilem de kandı?
1: Ma eyni öyleyette çanan.
0: Kanda olay ikin cümü. Anlıkçılarımız depesi mi? Şavuşuk oldu ki bir artıydın bir kitadın da babazağı kildi kan. Liniyele bağımı gini.
1: Babazağı kemmeydi o. Ma Şincan'da açıyor tarafı.
0: Bir artıyım
1: ha. Kildi bağı, kildi o.
0: Bir artı Şincan.
1: Kildi o. Babazağı kildi o bir artı.
0: Bir
1: artıydı. Bir artı, DTN öyle gitti. DTN öyle gitti. Bir artıdan ki o çancanlı trap geldi kalırcık de bunun birinci yol.
0: Elikin ma dabazanı aldıdım ba bir kitaba. Dabazanı aldı bir kitaba.
1: Bir artıdan bir kitaba Şavşigo baran babamda şarkı bir artı.
0: Şavşigo
1: ha. Kıdım ama Şavşigo'da mandığını. Ha birinci yolu a çancanlı geldi o.
0: Biz
1: poyistan sonra.
0: Oylap, hıyal kılıp, tepek kurup, tip bulduğun şey emezken ama anlıkçılarımız bir depesin. 2014'ninki çağın ey 7'den bir sıvake, ey 07'den bir sıvake tokmay aralaşa dursun Can Ustam. Muşunu bir bahala besseniz. Yamalık doğunun asıda katnaş veya yüz birip duşun maşallah cıkken şöpür ustamla, avaylap, dikkat kımıyınla deydi cümü.
1: Abdullah Hoten.
0: Şu aşına kılın, doğru aşına kılınız.
2: Hayır, benim bir. Hayır, oturtturup, kandavarda bir sen çakır gülerken ben. Ulan kim otursam bulmam düzeyme hey! Kim otursam bulmam düzeyme. Bir adam bunu kaydırtıp ben kaydırmam, ben kaydırmam de. Aa bu da işin onunla bir dosyla patlamam da abi. Depti mi? Nerede ki ne? Hiyalık gelmek tanımaydı ki. Hiyalık gelmek gelmek işte. Bir şey mi canı var kardeşim? Sen bunu mu kısam mı? Gelmiş mi kılmaydı? Tanımında işim alıp çekken mi ne ki?
1: Şu emez bir kadın bir kadın sizin çakası çakakaya bir puntörü sağ mı siz?
0: Şu emez mi? Bunun iki yılında kımancı mı demişsin mi tazı işte doğru kımaps.
1: Çünkü ola geldiğinde her kıl usuldu
0: depi yuvatımız. Her kıl depe sek mi? Üzümüzü iyilip puanı dep, manı dep, depi rövatsak mı?
1: Yeni okumusan la hem de sizin hem de.
0: Şunu ola tinçlik canobu yol yollar avan.
1: Öz alıp
2: çabuk. Şansı gördüm ne abi diğer ki babaza ki buluşurcağım.
1: Şu kemeydi devattım şu.
2: Başı yolundan korkan ben rengi gibi de o şeyde onun gibi ölçüsü gerek buldu.
1: Ya şu benim şu beşi de aa miyim mi? Yardım dua. Ne Ay ya astım mangalgan.
0: Yusuf Can. Ey o şurcan siz o bu kaysıkı devir uket hazır. Ya da bir adı yok. Deydin şimdi. Sizin ait kadimi adam çıkarıp ettim ay Yusuf Can he. Şavuşgodun DT'ye otasıl udul bamamdı da bazağa dedim.
1: Ha şu DT'ye DT'ni oylup aptım ben bayan.
0: Şu DT demek işte ağzın bir artı deyip çıkıp gitip kaldı. DT'ye...
1: Yok ben onda demek istemez mi? Şu DT'yelik Allah'ım kır böyle.
0: Bir şey yakışlık yaraşmaydı. Bırak gittim şu toğrumda bir aklap koysam mı? Terep, öz terep durup geyek koysam işte.
1: Ben onda bir demdil ayak YouTube'dan üzerimdekini aklap koyduğa dememez. Hata olsun hata değil mi üzerimdekini? Doğru olsun doğru.
0: Siz saçındak ne ayeti? Ben o merdane.
1: Merdan demedim ben bunda. Şavşık oldu ki bir artı bir kettin. Çombaz ağı kemmeydi o ahır kıbekti. Canım bir bozak. Bayım dedim o çancanlı oğa şu. Koçan ezen şu ekildi o. Burun 42. yol mağdıgan ço yol. Aşının ki demekçi.
0: Aşı.
1: Aştak.
0: Demekçi oğun cıkken tıkasli anı. Şavşık oldu. Hatan ispatla koyuptu de uşurcan.
1: Ağzı cıkıp dura. Ma DT'ye koltırıp andın kesanla udul keldik emdik akla.
0: Şunu da set kepçim aş ağzını yum digin gibi.
1: Başta mı?
0: Ülkeye gunda dimen acımı çomuşun kendini yektisiz.
1: Değmem mi?
0: Yama açık kil taş kepke. Şaka mina şahsen şuna açığım kildi. Evet, kilen. Gel kumadı açığım kildi kan tosa ağzını yum digen kepke. Şu.
1: Ой, бұл аузын үйімді кедейім, гекінмай дейміз, ойдікілер, мұнда

0: Kalabalık olur değil mi?
1: Hmm, makle. Ondan sonra ben Tosun Can'ın bağlı poğun başarıları var. Bana bayağı etmişse. Sizlerle korkuya konu vakti. Yıkılık kalan başarılarını bir mışın yolla koyan tep. Makle.
2: Şuban takımdan CEO'da 10 mandan 12 bin kadar abi. Şuban 22 MG yapta yapta 54 60 bin kadar abi. Şuban 24 sağa 52 yapta 80'de 85 bin kadar abi. Şuban 19 ise Borcun Belgesi'nin Kolkut Mesmuyar ağa yapta 10 mandan 15 bin kadar abi. Şuban 29'dan yapta 40'dan 45 bin kadar abi. Şuban 15 ise Laman'da Arbalı Mesmuyar ağa yapta Bazabak 30 bin kadar abi. Şuna bizim benimle karılar yapsa, törtmeye anlaşıp kalsa 55 60 metre, mayla kapı kalsa 45 metre kadar. Şuna 16 kişi ya ki 5 yapsa 20 25 metre kadar.
1: Makul buldu buldu.
0: Oy Abdullah Hüten.
1: Oy bitti, neç bu tapşırıp
0: telettik ya? 600 koy telettik ya, mihman kıptik.
1: Niye mi bu siz de mihman bulup gittik ya yeğe verip, çoğuzluğun pulunu tapşırıyor dağın. Kallığınızdan ışkılıp. Bir radyo anlığındaki iş kılıncı mı, bir işten kısınız mı da?
0: Benim devletimiz biz bir şeydi bu Musa, he?
1: Bu kızızlık eden mi siz? Şimdi otursuz hayacılanma bir yerde.
0: Kümle olsa şu tülüyü veremiz siz, bunda karab ne kılandı, ne? Oo, bu öydükler kaçsınız şu?
1: Buraya toygu verip yine cozu, ne, 7-8 cozu olsa bütün toyunun pulunu tülüyü tüketmek etmen acı mı yine?
0: Da uçurup kasa da var da.
1: Oldu mu, cozunu işe vattım, ben kıyıt edip.
0: Yakış gördük hemen buraya işkisi ya. Oo, bu ne kadar öydükler, aa yalnız kaç depeyken basınız kaç koyucu git et de.
1: Sıramız mı o?
0: Cungan koçisi, Fukan koçisi koçuyon işte yolla ravanken deyip, gango balan siz şuturun. Ne dunda dedim ben uçuracağını birinim dedim, de bakmayayım acı mı?
1: Dedi.
0: Adıl sol sarayını aldık yollam koşuyon iş şunda ravanken dedi. Can bulak şen bir şem 2 gün yitemdi de oy tamamen yetmem mi? Kaldı.
1: Nedin rast?
0: Ürümçüden deydi ürümçüden.
1: Ürümçüden bas kavşay cıma bula. Şıkıla.
0: Hazırın ız çireli bile şıkılanın mı?
1: Yürüne keteyli de.
0: Yür keteyli bunda caydın de bula mı? Çireli bile kitem süpürge.
1: Ma varıs bile birlik etsek olduk.
0: Varısını koşu ilanla ama çireliyini koşu ilanla. Anan ikin eslemeni koşu amanla buldu. Eslemeni onda tezliniş u rahatlık nispetle bek talip yok. Turgun cevapende mu kaçıdı hazır siledin?
1: Bizde mi? Ama bu da 2017'nin bir halen daha başını ısırak ya şunu bağlı kaçı oturalım çöp oldu.
0: Şunu ulan bek doğru gəkildiniz Uzurcan, Uşurcan da. Bu kitim Turpandın kəyükçe şamallı kavaraya uçurap kılıp uğrandı. Yaman cepa tatlım deyip şunda uçurlanı yollaptı. Gengo balan.
1: Mukumluğu yakışı, təkiliği yakışı. Bana maşın bozucu, mukum bana da yedi.
0: Şunun bir hatarlık noktasının oylaşı.
1: Makul, makul, makul.
0: Ablan kutten taksim kiti diken siz ölenci mi?
1: Ben taraftım ki, meyli.
0: Türkiye teyli bunda çüşemeydi ademlerini geçirdin deyip. Turgun camı kayılıp da ahir uşucan, kayıl kılarlık sözlüdünüz deyip. Tursun Can Usta'm bağlaptım değil mi? Şikimi uyuyatın iki halen daha ne var? Anlıyor değil mi?
2: Şimdi 18 ülke sınırı arasında 30-35 yıldır.
1: Abdumobil işler çıkarış karkanları mı çoğu?
0: Haa.
1: Besleşidigan bir nokta var çoğu. Haa. Moşu təqlik. Abdumobil'ninki mukumluğu mesela çoğu. Haydeş tuyğusu. Haa. Haa. Kontrolluq.
0: Haa.
1: Moşu cahatki teknikilerden fəxirlindu. Hem melekey. Besleşidu.
0: Asasik besleşidigan noktalar idi ha?
1: Haa. Bu asasi teknikiler bu çoğu. Mundaq. Vay onda hayallerinizin koyunca şenmeyle dediniz değil mi aşkına?
0: Şende mi abdumobil karhanlarını bakın ondan düşünüpsiniz siz mi?
1: Ya bu işler demek çarkılık yeni üzemli gibi doğru demek çeyim ben çoğu.
0: Siz özeldin minan doğru değilsiniz. Kızıldöğü yolları şunun da revan değildi. Kaç kaydın Efren ha? Ama zoom o şurcan nait doğru dediniz de. Baş parmağın çıkırıptı. Şıçı koy yolları şunlar evanken deydi Abdu Efendim'den uçur ya. Ma Uşurcan'ın ismi doğru yazın la çö. Ma Uzurcan deyip iz koyup siz. Uzurcan deyip iz koyup sile.
1: Усуржан деп, ойыны бір әріпінің өзгәтіп әсіңіз шатақ шықыды кезі ма?

0: شچیخو یولر یولر روان که عبدالله
1: چونو عبدالقهار جان آدم که این راحت بیردگنی من سلایده تگلیک چمو تگلیک نان نیقل مامن دبچنده دبتد یوقور سرعت یولدا اخلی اقتدار حالا تهدیسه ایقوم کپ کیده دو مینه اون ده ایدیگم کم میده دب بارس دکتر شونده دب دو پیکاپ کپس ده رادیو آنلاین دک وقت آنس چکب دو بعد یاگیر کمری اس سن بی لیکساس مش اشکال ماشین نان سرعت مو باشکه ماشین نان کیند قلو دک مامس لیکن اشکال ماشین نیکی اشچی و تن دیپر نیکی قایس نان راحت لیتریس یخشرخ چکار دیمه دیدو دیپر
2: Ma
1: üç niki maşını bay, ma üç maşını otur koydun mu?
2: Kaç ya?
0: Camry.
1: Bade Jaguar.
0: Jaguar.
1: Camry is say is sen bey, Lexus.
0: Lexus ne? Onun diki Jaguar.
1: Ha.
0: Onun diki Camry.
1: Teklik kaçtan rahat çıkıyor.
0: Adet tiz bedim gani.
1: Adet tizgınız mı hazır ya?
0: Ne?
1: Kadar tizgınız?
0: Şu. Lexus tizdeyim. Onun diki Jaguar'ın tizdeyim.
1: Jaguar, Camry.
0: Onun kendi Camry'ın tizdeyim.
1: Rahatlıkları ise aşında ki o da işi, onu gidip
0: sınırlar. 130'dan.
3: Boşur canım, sizde yavatkan şu teklifin mokumusu, kontrolünün mokumusu, bütün rahatın en misini şu, o di eliyorupa. Yıkıldınız mı ki? O di eliyorupa'nın yok bu değilim.
0: İşkede kalırım ba, hem de. Şu okşaş derecelik abdumabullah içi de hem de. Topuma teklif teknik istiyatı. Daha çok sesimiz ki abdumabullah'ın güzel.
3: Özellikle benim canımız adlı sözlerini aldı gelip yol yaptıranlarına usul verişin göz.
1: Makul buldu rahmet sizge. O varız doktor kadını çığa bir musab kılıç baksam deyime uşurcan siz bilen de bunda tüksüz.
0: Kadını çığa digen elikli.
1: Kadını çığa elikli.
0: Hakka yada oturup.
1: Yada oturup eydeydik o. Elikli. Onun liniyası var mı daha bir?
0: He. Tüm ödüm
1: aldı ama. Bir musab kılıç baksam buldu de.
0: Musab kılıç. Kanda kutuvarsanız hoş olamdınız.
1: Şunda bir oynaydıgan yala bağı ha şu etrafta.
0: Baba sustu bastım battı. Özat.
3: Ey maşallah gelmiş adlı sözlerini aldı gelip yol yaptıranlarına usul verişin göz.
1: Makul buldu. Rahmet rahmet çımı.
0: O maşallahını bağlayla belki kılıp gitti Roşengül. Ma o şayi maşından birisi varken 2016'ninki şayisi. Maşını bağlayla sen maşını sizge kılıp. 2016'ninki şayisi.
1: Bu gəqimay oturmam mənim de. Mən uçuranın uçurlarına inkas qaytırıb atım. Həmmisi müşünən. O uçurunu yollab bulub, qarab, anlab oturdu Nurgulla. Qaçan çıxama uçurum, qaçan qoyamış riyasetçilər deyib çox. Quluq radioda oturdu qaran. Məyli tayını var gəqiqan bolsun, ya ki tayın yox gəqiqan bolsun. Aşı həmmisi yüz aldı de. Da bir uçurum çıxsı gədəydi. Şunmuş yetküzüb bəm de bulanı qımsaq mı bulmaydı qəm de.
0: Bax, bu gəbində bu 4 maşını yollab bulduq.
1: Lexus'la Lexus yetmeydi. Yes 350 yetmeydi de. Seymancan tarafta yolla şunun tarafa diye uçurun. Abdu efendim evet. Tutucu mu rahmet sizge?
0: Bol da maşallah bağlıp.
1: Bağlıp
0: da.
3: 70-80 bin kadar abi. Şunu 16'da şey 20-25 bin kadar abi. Şunu 13'ün biyolcu selling badırsa 10-15 bin kadar abi. Şimdi 15'inki mağaza sürekli 30'dan 35 atıra bulur. Şimdi 17'inki kallende adapta 80 bin katıra bulur. Şimdi 18'inki sıkıda adapta 30'dan 35 atıra bulur. Şimdi 11'inki dolgun biyocu kolkot yazılı adapta 8 bin katıra bulur. Şimdi 21'inki boğma şehrisi adapta 135'in 140 bin atıra bulur.
0: Şimdi 19'dan 25'den birisi var ki. 25, kaç pul oldu dedi. Bunu yola koyduk.
3: Şuna 11'inki dolgun biyocu kolkot yazılı adapta 8 bin kadar abi. Şuna 19'un siyarı 70-80 bin kadar abi.
0: Buldu.
3: Şuna 16'un şeyi 20-25 bin kadar abi.
0: Buldu makul.
1: Şimfu uçurumuzu köyde uçum ettik ama bir anlık uçumuz bir işte ahvalı yolu kuttuk.
0: Ne mi ki?
1: Ma akşam toktup koyup koruğa ettiğen çıksam maşındaki hılcık yerlerini sürüyüp de.
0: Cankonu
1: çıkmaptı dedi. Maşına telefon numarı bağlı diye sokuyup ketken adam ya telefon kıp koymaptı kanda kılım ee şimdi fuat diyen mi bir anlık uçumuz müşte yapma
0: abi soğurtuk malum kıp soğurt arkalık bir tarafı
3: durun anda 25'inki avit avetta 160'ın 165'ın matrabıdır
0: he makul hem de kaga anlık uçularımız bir vas telefon kısım mı de bir anı numarını
1: 138 49 0142
0: he doğru 138

0: 8 4 tane 9 01 42. Tursun Can bir vas telefon sana bul.
1: Üzüldüm akar olsun bir hede başına kadar anlatıp bunu rahmet sene bir hoş her saat yarıkı 9'u 2'de şöyle hoş. Cuma.
2: Cuma 9'da Audi T5 yaptı 110'dan 115 atardı.
0: Makul buldu.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.

0: Hürmet radyo anlıqçılar, programımızdan ahırlaştırmamız programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen
1: Uşurcan Kızır
0: Nöbetçi Muharrir Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмра программыз.
5: Bu programını örümçü dönkörük fokuslıqlaşmayları mülazimət oranı alayda tələb qılğan. Abdullah'nın yeni süpət dərisi boğan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişləngən fokuslıqlaşmayları. Hər xil yuqur önümlük muayt asıraç, həm dövlətnin 6 dərizlik qaz çıxırış ölçümündeki abdumobilgə işin çıkmaz gelidu. Amaraq abdumobilinizgə abdul tallığanda foku markasıqa alayda qat qılın. Fokuslıqlaşmayları.
6: Yollarınızda biz əmrəb.

0: yandan bilirsiniz.
1: Olmaz 107 bütün yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Uyamalığı ne? Bu işte tamakını hemen uzun uzattınız mı? İtele etken sima tabaklarını ya.
1: Bu gengonu koruğulu mu aldık kendim hani 7 ay 8 aydık bu kaldı ya.
0: Yok ben isimini bilip mi şu mikrofonu aldık kesem.
1: Bu gengonu tamakını... yaitken
0: mi? Bu tamak müşünü biz bilip biz bilen behirlini vatattı da. A çayımı muzlap turk etkili uzun buket de hem de rengimi.
1: Ya a çöçürsün deymen o men. Ben bu şu idare ışık kırıp mikrofonu aldık kegen vakti de evet vatkan mı şu çöçür salayımı de.
0: Neymiş kadar a çöçürden biz oranı neyim de nemelerin körüka körü ağan şu biti durup de.
1: Ma çöçür isim koyu da körüp tuttu ma çöçür semet ma çöçür emet de bu ma. Aşındak derecede bilip ketuk de bu çöçürlerin
0: ağzı. Çöçürde kutrak etkin deyin de kuyumuz koşun onşa şun da çıraylık tızıp tükensiz. Lekin bekçen baktığımız bu bir parça resim bile. Şemmemiz bol de bulbul khanı da özünüz yan.
1: Özünüz yan bol de bizden bakım edeyim ey.
0: Gülü.
2: Kunzo baka koma, men kaşka kette, kaşka da kusunum yok ki aşka, yol haberini ye, ancak şimdi birime yol haberini ye, kunzo baka koma.
0: Haa, makul rukiye, emdi uktu.
1: Karan kıgan işimiz ne?
0: O maklıkı ne rukiye, emdi geppanlayıdağın bak, emdi uçur birim.
1: Çöçürdek balı ne, siz kapoman dikizip ettiniz. Hey bu balı nimbuptu, ha? Fıçır bəmsə, nimbuptu.
0: Amıraqlı.
1: O amıraqlığınız əməl sızlanmış, balığının kömülüğü gəldi qıran, şikidim xapınmaq dəbətdi. Qunduz oya bu,
0: xapınmaq dəbətdi. Muşnaq dadılıq bilən gəqil alaydıqan qılış gərək. Bumuz xıcır bulub gəqimaydım.
1: Közdün yaş çıxdaydı deyib bicarı.
0: Şu sizni köyümüz gülüb, rüquyəs, biz xapınmadıq. Əm də xapınmay mənə.
1: Qunduz ayıpınız xapıl deyirsiniz. Bummaydı ki qunduz ayıpınız.
0: Siz iç tutulmağa gecim oturum.
1: Məyli.
0: Mehmet taksi.
3: Salam, salam Yaşar.
1: Yaxşı mı?
3: Kunduzay, şimdi oddan da dağılmama yeken mi ki? Mokam yolları alan kene.
0: Bol rahmet.
1: Ravan taksi.
3: 174 yol kavrama Şanghay yolları Ravan kene.
0: Yeni boyun stansı man Nanguangchan tarafta. Xeridala çıkıp da dedi. Da bazadı mıngıp yeni boyun stansı geldim. Şunçilik Ravan. Ravanlıkını okuduk çünkü 5-10 minut ötmeyle berip oldu, hazır Xeridala çıkıp da püçür verip söylüyor, rahmet.
1: Masamız çıraylık pişipti ma. Çıraylık pişipti ya.
0: Pişipti.
1: Beyaz pişipti, hep kızıla.
0: Işıkı pişipti.
1: Pişi, pişiyordu, şu pişimiz yıkıl olmaydı o ne?
0: Nur.
3: Barınca kutu trafiyatına yukarı beri, Cenab-ı Azat kılırım koşuyoruz ya.
0: Hmm, valla rahmet. Kaplan.
3: Onuza yaşarım adı, onunla kılık olur. Ama ne akım, maciden, ne akım, canlı akım, keşirler, ben kena.
0: Valla rahmet. Ondan dostlar, ila vaxt top kaptı. Fıçurlarınla yenilab əvət keçdi olsanla hazır kilmiz.
4: Şiltibatkan nomırınız eğizgi ravan kelmise. Sabahdaşlarınızı bir kanç kettim dəp bəmigice esada tutuval almaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuqçılar nomırıga almaştırın. Eğizinizgi ravan kelidu. Mektepki tizimgi aldırganda, sabahdaşlarınızı dəp bəgende əsti asan kalıdu. Özünüzge tave yeni numarını işletip, Ali Mektep'teki yeni durmuşunuza başlan. San çeklik. Tezden Şinjan Telgrafı'nın ticaret sağlığı berip becerin.
5: Anla batkınınla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızın.

0: Yalnız yaşarcan bakka işkele deyişip kalmayıl da babam tak senin
1: Çapan
0: açığı.
1: papanı salayım ha.
0: Açığı marak durdu.
1: Mişegil gilin la. Ayu, dey aldım ben.
0: Bir deyiş bizde.
1: Bir deyiş bizde aşağı ha.
0: Nur.
2: Karıcatı çetrek etsin ayol kar beni denobu azat kılırım koşuyorum şu an.
0: Buldum. Söygü deydu mavu poyiz stansından gonçan trapta xeyri dala çıkı ütüptü. Aşı etraptaki taksici dosturumuz dikki de ösanla buldukken kıra xavriye.
1: Hey Tianzai, ma maşınınızın ki yıllık tekşürüş vakti yani Shenyang vakti 2027 yılı 4. ayının 30'ı toşidiken. 4. ayının 30'ıdaki 30. gündün burunki 90 gündün işide apırıp Shenyang kibitten. Maşınınızın mecburi soğurtisi 2027 yılı 4. ayının 4'ü toşidiken. Demek 4. ayının 4'ü burun mecburi soğurtini kayıtlap asınız buldu degen kim. Oldu tügüde.
0: Başkış yok.
1: Başkış yok.
0: Ensarımsınız mı buldu? Kila yıl 4. ayının 4'üdün burun kavasınız buldu anşılaki.
1: He.
0: Nalyan Potrap Ravan Bulak Peşi Kotsi 2. doktor khanının şimal eşikide xeridala bək güp deydi şirayla nöşürü. Gülcü Çolpan Soğudu Sarayının aldı yol Ravan. Ef kılırım ben. Bu şençilik nöşür bir alayım başkışım yok deydi.
1: Da what?
3: Zırık var mı?
1: Manda toktu bağını bulmap de. Manda toktan ha?
0: Aygıldığan tokmuşka.
1: He. Şuna mı? Mana mana mana toktu yaptı. Ya bura bir aşkanın aldı toktu.
0: Bir kişi sızık sızılgan o orun ke bolsa.
1: Ha şu.
0: Sen keyni gerek mansumam diye şopur.
1: Miye kimde kırdığa ya okşa dedi.
0: Ha şunda ama lakin piyadla kutsak toktu bakanda ekmek duram.
1: Taz kamlaşma yaptı.
0: Perik idem de kar uçur karab. Başka şey yok yaşarcan konzeyde sizlerden ekol sorup koyu digen deydim. Siz başka şey mi kımmay aşı çiş davalan ekı.
1: Eyko yayı bugün çüştü çıkıp yapsız ya siz şığınızı davalamayı adet keşte şiştin çükendil çıktı bu adam.
0: Soğudu boş hazır. Çiş ya hazır mı şu adamların ılıkı. Üzünün çişini asır aydan an yukarılıp gitkenden yakı. Çişte ağırmayı atıdı. Bu yakışı şu.
1: Başka heri dağla neyim yok? Soğudu yok. Eyko yayı neyim yok? Çiş yok.
0: Mavu Ronhe Yüle dedi o. Şihoşan tonul. Kaç tonul bu? Canıp şimal koş neye daraban edu. Şi hoşan tonul. Şi hoşan süda.
1: Ronhe yöle.
0: Şi hoşan süda dedu.
1: Aşk bu ronhe yöle tırap ki.
0: Sen sako diyen nakşını kuyup begen bolsanız ya hunzayı özünüzü itip begen bolsanız de. Ahır benim sen sako diyen nakşını talep kıldınız he. Soğuklap küzüm tötök etken kaçan benim iş nakşı yiğitip birin deki bulup mu sansa konu yiğitip birin deki de. Saklap küzüm töt bulup tekisini unutkalım.
1: Yağın gep bu bir.
0: Yağın emez, fakat yağın yok.
1: Yağın gep bu bir. Etine etpe digen
0: gibi etkasın zil boktu. İli ama kiyenki bir saat ete hazır uçur anlayımız.
1: He meyli.
0: Nakşı yiğitim program emez de bu güldün güzel yaşarcan. Cinkayvan da atırap arkası yolla şunda ravan edip oran taksiye rahmet.
1: Yaxşı mürəyə seçilə aşkı pıravam ne aşkı pıravı götürsən bulam da aşkı pıravınız ne aşkı pıravı götürsəniz buludu neymişki bulmaydı? Bulu yıvırdı?
0: Buldum.
1: He? Ləkin əmmi imtihanı qaytadın berisiniz cümə? Birinci tör, ikinci tör, üçüncü tör, törtüncü tör nəğəmizdən qaytadın berisiniz.
0: Aşkı ne aşkı götürəm ki?
1: He. Qaytadın berdi. He. Mənda gəpə. Onun için aldın ki numar devrilik de 12 numar tatkızgan ekva bombası gerek. Devamlı uçurlar karayla. Köngülünün ozgı radyo, çişinin ozgı yago deydi.
0: Bu kep mi oldu? Eko yayı makal temsilleri.
1: Aşkı hep hele yizavatı da bu.
0: Şıkıp koyuncu makal temsilleriniz. Ertuğun bir toplam kısınız. Şunu bir kitap çıkarıp uyuyayım. Şunu ola. Bayıksız bayıksızdan çolpan bulup.
1: Abi do deydi hazır Huanghulu Zhongyi doktor khanasına oldu. Yolla yamançken demekçi, tosluş demekçi ma. Ya ravançken demekçi mu. Çentangcan yolları ravançken deydi o.
0: Oldu. Bekhtiyar'ın uçuru onşalgan mıydı?
4: Ravanç aşırı kâfını öğretilir. Hilbi kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını
0: kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını kâfını Yıl baka degen bile telefonu yıl baka almıştırmışsınız uçurumuzmuş da koyulmaydı en mayakıga. Pavşan yolu şunda ravanmış aylam ne tul nakşet kuzuyu hemen la. Ve nazuk avazınız bilen siz etana yaşar dedi.
1: Benim avazımda nazuk deseniz şireyle siz Kulak perdenizin sel bir tek şort baksanız buğdek cuma.
0: Xuanxılı Cumhuriyet Doktor Xasını aldı yollaşında ravan demek istedim, deydi Abdu, rahmet.
1: Nur.
2: Yolxar verirse ya yolları mı kaçıyordu sana var?
0: Buldu. Abroy deydi, bir nakşı talep kıp size, bu nakşını biz orunda piramidek mi, bu nakşı bizde yokken.
1: Şunu olan, hatta hata yazıp koyup duman yaptım mı?
0: Badam taksi deydi o. Pıravını çoğun etmay, kiçikil...
1: Aşkine ahuşke dedi. He?
0: Çoğun etmay, kiçikiltem dike edip bana. Manda.
1: He aştın aşkı dedi. He aştın aşkı dep duras.
0: Hatalı kaptı dostla.
1: Aşkıdan aş. Yok şu doğru.
0: Aştın aşkıdan.
1: Yok. Manda meslenge aşkı olsa aşını zıncaksa ma bu şehir işçi aptoğuslar ne edigil oldu. Şu belki şunu demekçi o ne. O pravonun deriz kançılık yukarı olsa çünkü degen gap yok. O pravonun emmisini ki de manda kayısı maşinin tipine edigil oldu degen de ölçem ba. Bunda şu var bir yerde.
0: Hazır ahet. Bunda ne bu kaldı mı ki deyimiz? Adeta şu san sifir.
1: Bizgi kestir.
0: Erip'ni ya. Erip'ni koşkan killam aldı kendini bu kitede çoğu.
1: Aşni aşki gike. Aşni aşki gike. Doğurdu mu ama emde? Emde doğurdu?
0: Doğurdu.
1: Doğurdu.
0: Yeni
1: ay. Aşni aşki gike demek çok şeydi.
0: Şu aşni aşki. Kaşka kızıl körük yeni şehir taraf maşın bekçiyek dedi çekit ne uçuru. Pravonun özüdü mü bana? Gönüllerim hazır mı? İşkepini okuyamaymış. Çünkü ma gepte hazır. İşki A, 3 diken xatla bağımız mı? A, işki pravonun özüdü mü? A, 3 pravonun maşınlarını eğriyle buludu. Doğru. Hem de hazır ma dostumuzun digini.
1: A3'ni A2'ye götürgülü bulamdı o deptiken. Hazır hem de karsam A3'ni bivasta A2'ye götürgülü olmayıdıkken. A2'ni şu B1 prava, B2 prava 2 yıl toşkan da ya bu mısa A1 pravası 1 yıl toşka baktı da onun için götürgülü bulduken. Lekin şu A3'ni bivasta A2'ye götürgülü
0: olmayıdıken. A1 pravası 1 yıl toşkan da A2'ye götürgülü. A2 pravası 2 yıl toşkan da anladıkken A1'a.
1: Doğru.
0: Ben de gel.
1: Aşkini hem de A3 bulduk yani. Lekin A bu ma bu Aşkini A3'ni A2'ye bir vas götürgül bulmaydı gene.
0: Murakkepleş ketti o.
1: Bu işler bek murakkepleş ketti.
0: Sinhua Cenubi yolu tuma Sinhua Cenubi yolu koş liniyede şunda ravan deydu. Kuanhoy körükne aslında ravan deydu rahmet. Diğer köp köymüdüm ben tamak tızımlıkı da yenili polo ya vereyim ben polo suğa mıraktay. Diğer köp yok tokur miyem ba? Yaşarcan? Tokur miyem, mihmalarımdan tokur miyem.
1: Diğer köp emez mi?
0: Diğer köp emez. Diğer köp degen iyi taşımırdı ki erzat polo suğamdan diğer köp. Mihmalarım aşkansızdan tokur miyem. Ma mesel aydınlaştı mı? Bu meselelerin sizden daim işte aydınlaştıralmaya vatkallıkınızın mekintan işgilip bu şu işlemiş nak.
1: Ben çıkıdayım ha?
0: Yağ çıkıyorsunuz.
1: Hazırlamayayım ha?
0: Nakşanlayla.

0: Şundaq dostlar, anglavatmanlar çüşlük yollarınızı bizə mərə proqramısı.
1: Tamam, sizlər üçün münazimətdə bulunmuz dostlar. Çüşlük yollarınızı bizə mərə proqramımızın işiltipa qalanan, əməsə maqtaydıqan dost, buradarlar bir-bir gətəv siyaq qılıdıqan esil Abdol Foku Abdolları alay tələb bulğan.
0: Şincangdaki ən esil təmni izdəş paliyyətimizdə Ağ mərvayit, un, ağ mərvayit, yağ, ağ mərvayit, gürüş, ağ mərvayit, açıq suların işiltip, mihmanlar üzülməydiğən mihmanlarım aşqansı paletimizgi qatnaşqan.
1: Şunaq, dostlarımız qalay təvsiyə qıldıq düşdü, nəyəgi tamaqı bir işin biləməyətqan dostlar, mihmanlarım qıbasanlar buludu. Əziz mihmanlarınlani, süyümlük mihmanlarınlani, mihmanlarım aşqansıdı küsusanla gülü gülü kilidim.
0: Hazırdan o sözü şakırcan bana mihmanlarım aşqansıdı, polo yavatıdı
1: bana. Bu şakırcan ne mi deki?
0: Sen
1: de ki ne mi daha kıçan ha?
0: Doğru.
1: Mikmalarım da. Bunlar size anlık yolu uçurulur bir yerimizle dostlar. Kaysi yolları kit varsa. Lekin bugün bunda yüz kısak. Hava mı pek yakışı? Yollarım şunda Ravanda kes kıldık.
0: Doğru.
1: Şu an arlıklarda nakış küyledin çıkarak uğurlaştırıp parayla dostlarla. Yol uçurları olsun təminləb ıslanla arlıq arlıqlada yetküzümüzdü.
0: Doğru. Yol uçurları bəgən dostlarımızın işçidiki Abdirimkam.
2: Kırıyız yakınlıktat hodili yol xayarı. Bir yolu, bunu yolunuzdan aç, musun yolunuz geldim yollara.
1: Buldum. Beşinci görük koşuniyada şunda Ravan deydu, rəhmət. Onun ikin Çoding Pifadın, Xalinga Qarap Mangan, Qarap Bakay, tek şürsem kündü körüp gitey, set.
0: Nimlen de git barısı size Abdullah
1: Kündü körüp gitey, set depti.
0: Kız ne? Tullah adam.
1: Ya ya, aşu ilgi avazlık uçurunu xat kaylandırgandı ki, ma imla hatalıq gene.
0: Eyko ya ye.
2: Allah'a sen, davza kıramanlığa yumuşsan, maşınlar sevcik, lakin toprak yok eden.
0: Ya biz abay köyde kasancan toğra, ha? Şimdi başta beyber, 5-2, 10-12, məsələn gə?
1: Avşini bivast aşkigi qıl bulmaydı.
0: Bir 5-2 şikil toşqanda, bir pravus bir yıl toşqanda, 10-12 almaşdı qıl buldu gənə. Rəhmət, çünki bəgən dostlaq rəhmət, tiyənzəy, məcburi suğurtu yılda alamız mu, deydu. Ey, məcburi suğurtu digəni, ər yıl alısız o ne?
1: Qanda, aydı bırağınız bəm diyə?
0: Ya, qanda, 10 yıllıqını bıraqa bağınız bəm diyə?
1: Yax, aydı bırağınız bə, dəktördüm.
0: Onu şu yılda bir alısız, şun yenini aşu, muşu hazır pırao, muşu bizge evettiniz o, muşu karab, jenyen yuşa uçuşi, jir digen muşu vaqt karab, onun ki şun yenge basınız buldu, ha?
1: Hong sen, ma u, çiz sen ba...
0: Ne?
1: Bağvan nam şey.
2: Yavşuklar yazıcılar, duyan keşlerde.
0: Ne?
1: Bağvan nam şey.
2: Yavşuklar yazıcılar, duyan keşlerde. Prişkin buldu, radyosunu yok ya.
1: İşte bu kaldı ya. Toy radyosunu anlayıp durun ha? Hazır mı dairecisini östürüş, üskürlerini anlaştırır sebebinin hazır toy radyosunu anlaştırsa yakalımız ha? Kaşkaya Beşkit'te doktor Hans'tan aldı, şunda Ravan dedi, Eyfulan'ın uçuruyor, rahmet.
0: Şirali dedi, Çangcan yolu Ravan, nakış koyup, uzırkı kandı pulu verip, uzırkı sanla şu yakışı dedi.
1: Bu mu yakışı yap buldu? Bu kula. Da, yaxşı güzel teleklerde bulsanız, bum bup kula.
0: Şua.
1: Emsiyen damlıq kegen uçuradını yetküzeyle.
0: Muşu küllerde işkınlar işlep kuyuvat siler cümo aram ilinla suyumlik umak ballarım deydi hıpala paymanı. Bolda biz mu bir oranlaştırıp aram alamız de.
1: O dostumuzun gipini bir ip koysak, bir ömür almışsak mı bulamdı demekçe, sil çöğmeden la anıqcının gipini deydi.
0: Onda kıkılınmaydı o.
1: Müş Hasancan taksi müşü. Emmişlerini bülüb aldıgan kalktın kulak, işçilik kurut mu ki deyme? Emmişlerini bülüb aldı, demigen geplerinin bülüb aldı, digen geplerinin bülüb aldı.
0: Em cümen siz müşü bir ip koysan bir yıl almaydıgan o şey mi de bu, şun yanın vaxtını ütküzüyor.
1: Mecburi soğurtunu her yılda bir kıtım alsız ha.
0: Yılda bir aldığını mı o? Diti işkicek. Nimlene davatı.
1: Nenvenlu ma? Ayfılan sizden kaysi yol ma o? Levenlu. Dostatlıqı. Bulup ma o? Kaşka taraftaki ma? Başka caydaki dostlarımız. Yolun isimlerini doğru değil mi sanla? Bazı yollarını biz bilgi etmemiz. Ürümçede asaslık. билимиз жолларны, көп кысым жолларны. Шуңа жолларның ол исмиди хаталы кылып калганбыз, не?
0: Мо Абдулла Хотанның фучур карап кылган немиләне даваты ду бу бала.
1: Архошен мөңүп тиген көп
0: бакайды. Дите ишкинҗилини бүген иш башлапты. Метро ишкинҗа шенси ямыз дите архошен дәп илеңә булды Абдулла Хотан. Аҗап кыйныдыгыз безне, аҗап кыйныдыгыз. Әмшен шуң нимдәй ду? Qashqarda radio Dongchon tarafda normal chiqyaptida, azroq gaj-gaj ni hisob qilmaganda.
1: Qashqarda bir qism do'stlar normal chiqyaptida deydi. Bir qism do'stlar faqat chiqmayapti deydi. Bu qanday bo'g'ni? Au radio chiqyapti, anglayotgan do'stlar yo tur radiosini anglayotam sizlarga, masalan, normal chiqyapti degan qashqardik do'stlar. Va yoki mush 87.8 chastotada normal chiqib anglayotam do. Bir muqimlashtirib aytinglar, 87.8 da normal anglayotam sizlar yoki tur radiosini normal anglayotam sizlar. Akamның күнләре кандай үтеп атканды, әт дигән сәһәрде ичеп алган кешкече. Радионы үчәмәймә, аңлап иш кылатты.
0: Әт дигәндә сәһәрде ичеп алсам дигән гәпне мә, әт дигәндә сәл ичеп алсам дип аңлаптым. Көрептем буны.
1: Ә, да хата күрәпсез дә.
0: Ат хата изеп та, җенчанны өйрәнәбез.
1: Мәмәт Әлинең үчен алыйлмы? Мәмәт. Мәмәт Әли барай.
2: Приятәсезләр,
0: яхшы
2: булганнар. Деген протатын кичип кунаман а.
0: Аш табып калды я.
2: Жол хабар берип атсам таштадым. Шо ягардым. Азыр шо яңа жолсуз базарны алдык келдим. Бул жолда кошуну тураган.
1: Болду. Рахмат.
0: Qashqarda Dongchon tarafda 89.5 normal chiqyaptidu, shahar taraflarda chiqmayaptidu deydi. Shu sukunlarni almashtirish, yangilash xizmati ilib berilyaptidu, pat yaqinda o'ngshildi.
1: Ulasa do'stlar, aromalarga naqsh taqdim qilaylik, qanday navbatga naqsh, huzuringizda bo'lsin.

0: Tamamlaştıram doğ.
1: Tamamlaştırdı.
0: Tehtinladı bulu atkan çüşük yollarınız bizim rap programımız devam şatıdı dostlar. Kiyinki bir saat yen tamlaq sila üçün ala mulazimette bulumuz. Qaysi yolladı keti vat sila yol uçurları berinla qatnaş qaysi soradığan sual məsletlə bu sorsanla buludu. Onda olsa dostlarımız müşu yol uçurlarını bizden müşu doyin, şipinxal, Veşelerimiz yolu sanla buldu hazır. Normal əsli kəli ya.
1: Doyun içildi.
0: Doyun içildi. Doyundan kösanlan buludu. Shipping home içildi. Onu ki veşin gəm uçur bəsanla buldu. Şincan 1074. Qoşmağan dostlar qoşulanla.
1: Әмде біздің бұл программымызды шілті паққаларының амысы мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсие қылдыған Есіл Абдул Фулко Абдулларе Алай талап қылды деймеш ке бұдақ деймә дәң.
0: Немішқа?
1: Мұштақ деп тұсам ла азыр дадақ қоф жүрдім бірін еліп деке әт сіздердің еніңізгі чықтыған болды қошып кетіп бармен мұштырқы қинатамны докторхан көрсіп боп фулкі Абдулларыны өткеймен оның кен аялымны қызмет орныға апыр бермен үшін оның қайтымен 4 айда 8 мың километр меніп болдым фулкі Абдулларда шыққел болды ызчыл қойват қылы ярашты ішқіп машинамға
0: дейді. Doktorxanğa mı, başqa paliyatlarga mı, fokını almashtırışqa mı ülgürüp, ha? Demek fokı o şındaq yiraqtan kep qoysanlar mı, arzigidek fokı aptolay, jema?
1: Şındaq. Buladı şu.
0: Onun da başqa mehmanlar maşqanstım dostlar tavsiya qılımız. Nayt çiraylıq bezelgen, tamaqlar oqşaydığan mehmanlar maşqansta, zanglanınki Aziz mehmanlarını küsanla, naiti yaxşı bir tallaş bol alaydıqan. Hazırmış o Fulivan bilen Çinxayvan kesişken aş yol eğizi dokmuşqa içildi. Dostla qadam taşırıp qığaysıla.
1: Davamlıq dostladın kegem fıçırla qaramlıq edi.
0: Qarayla qarayla.
1: Saniyemdü?
2: Salam salam riyasatlar yaxşı qanlarım oğul xalqım otkın gülü salamla tutmuşum. Şimdilerin nəzərin salamın adamların salamla getirdi. Salam gülü yaxşı mən yaxşı qanlarım İşlatıp gitmişti. Sevmen lan da temiz falan kırıp mavi kuzur kilip sayat gitmişti. Dedi lanma yok. Sen yine lanma tuğman de.
0: Lanma yok.
2: Kim onla? Annen lan tek kırdım mavi kuzunu acayip sürer. Kızlakların huzurunu gittim lan. Şimdi zay. Ailemiz. Makul hoş anlılığa.
1: Tört gün çıkmışsam sınırını unutudunuz da mı sen yemedi?
2: Radyo alıp diyeyim mi lan? Huzur tek kırdım değil mi?
0: Güldün güzel yaşarcan demişsiniz ki onluk güldün saniyemde.
1: Üzemden hadisi deyip yüzsem saniyemde. Kulculukum deyip yüzsem saniyemde. Muşta yürüm siz he? İsmim unutkulu be.
0: Şıkkın buradan paranla çıkıştıramsın ama yolu şuruk uyuvere ya.
1: Emeyli.
0: Maşarlık hükümetin aldı yolla bek ravan deydu. Çangcanlı yolları moşun da ravan deydu. Nakş koyup huzur atakılı vatsılı. Bek hoşup kitbarım hemen. Bu hoşallıkım ne? Tılbıda şifadlaşık acizlik kılma. Saniyem çoğun başlı lağma etmepti bugün deydi bana.
1: Şunun ola Sancan deydi aldın qeyri meydan tüyüde ikiler qeyri meydan da sansan koniyet bırağın deydi. Kunduz aydamdan keyfiyatı qarayımızı kenşin çin.
0: Doğru. Nur.
3: Sağda şimal yolları bu koşuyor Mr. Bakken.
0: Ben üzerimde şu tasarruf kuvvetim. Sansan koniyeti kesem kanda o kite. Üzerimden ayran kılıp oyunu kitleme kaçan silahını oku demeyi buldu.
1: Burkanda boketmeysiz şu, eğitsiz şu.
0: Yok.
1: Burkanda boket kilomaydı onun da.
0: Üzerimden ayran kılışım mümkün mü? Nur.
3: Yantıya orki iki fukan koçlarım için araba.
0: Şöçü kutrap şunda ravan daydı rahmet.
1: Kuça taksideydi kuçadın yolu haberi kuça canımı birinci may otur yolu şimaldın canımka. Tiyençav Kızılçırak'ta Abdumobula Nait Köp Tosluş Bar deydu kuşa taksi.
0: Fukan koçuları şunda Ravan Kayfan taşı ötürep mu? Ravan deydu Abdu'nun uçuru.
1: Bu polonu da bavu kuapsız o Şakırcan. Kaytayıp yeydepsiz de. Kosmonla açtı mı? Apırıp vereyim lağmen
0: polonla. Ya bu cıkırakken onunla bununla Abdu.
1: Karganda şükleydiğen
0: yer ki. 3-4 kişi polo dek duramdı.
1: Hizmet taşlarına ya öydükülerek yapmamla akşaydı.
0: Yaman Mert akın ol balıyken bu.
1: He.
0: Ixbalda mən Aqmar vaytının onurda bol Aqmar deyibdi. Mən oxşab dil ikinci məşində çiraylıq tügübsiz. Nəmin baba.
4: Yaşatdılar. Tordun alatını.
0: Tordun alatam sizlər. On buldum.
1: Dağjun Ləvənin aldı diki yol. Nəmin bopdu.
0: Dağjun
1: Ləvən.
0: Qaşqayət gəpmi ki?
1: Qaşqayət gəpki.
0: Aşsal Oxşumu qaraq, qılam anlığan ki, çoxum qışqayadık uçurum.
1: Sıdıqçun, gəqləğən Sıdıqçun.
4: Sıdıqçun.
5: Zeyhan'ın yeterken çizlik mi?
6: Çizlik mi?
5: Çok yol çevirelim. Çok uzak. Kerem Bahtar'ımızı aldı dinlenir. Muşu, Bongu Yönüş'ün kimini aldı. Kedi Muşu'yla koştum. Yardımcılar bir kadar var. Lekin tersler koştaş yok.
0: Buldu rahmet.
6: Birinci numaralı taksiye bir evet tuttu. Komurup da. Başka yap yok ya. Kuma doktap Samsun çıkırıp koyup da. Göşkördü mü ki desem? Göşkördü bak ya.
0: Samsun'u kumurup da. Poluğu kilomada Farina'nın hanapsi. Yana da yana sana şık busun.
6: Veymeyi kuapsız ya o Polo ne?
0: Şu. Ravan taksi. Bolu rahmet. Yana uçurlar karısak Abudu daydu ma Tunkuas çantırıp yollaşında Ravan kene. Zühre kız geldi.
6: Yakışma.
0: Buldu. Sadık çapandım kaç kadın.
5: Yakışma. Zeyhan'ın yeterken çizlik mi? Kaçlardım. Çok uzak bir yol çağırıyorsun. Çok uzak. Kerem Bahtar'ımızı aldı dinlenir. Muşu. Bongu Yönüş'ün kimini aldı. Kedi Muşu'yılar koştum. Yardımcılar bir kadar var. Lütfen tersler koştum.
0: Buldu rahmet.
6: Zülpkar dedi. Biz ama peyzi vatı normal çıkıvatıdı. Radyo 89'du 5 hili süzük çıkıvatıdı. Devamlı yoktırıp anlavatı men har mı gayisler cepa çektinler ya seçiler dedi.
0: Peyzavat'ta 89'du 5 çıkıvatıdı. Peyzavat'taki dostlarımız payıtlansanlar buludum.
6: Hüseyin Can, anlıkçılar radyonu üçlü itip tutsak eğitip bakamsız ya sen sakonu deyin.
0: Hey ma amalım buldu Hüseyin Can. Ma amalım buldu ki. Ravan taksinin... Bir
5: yetkisi yol kavrayışıysen, bir yetkisi
0: yol kavrayışıysen,
6: bir yetkisi yol kavrayışıysen, Ravan kene.
0: Buldum.
6: Hüseyin Can'dan açık yaptı. Yaşar Can Ufkan, kız balını köyseniz, içiniz ağrıydıgan, erkişini köyseniz, bişiniz ağrıydıgan balı mı ya siz? Aldınki yarım saat eğitip etsin, he eğitip etsin de... Kitabı tattığınız emdi bolğandı kenşin çin deysiz o? Deydi.
0: Bıptı kenşin çin.
6: Ay inemdeki adam noku vette abay şükini şunun olan kenşin çin demeyin. Nimi deyme ayal kişiye.
0: Nakşıysam mina ansambıldın ektudu. Cim oturun fukam.
6: Çınrak yaksam vakadınız devasınız. O kandak digil oldu. Muştaptı muş ol sol bekledim sal. Ağır vatudu.
0: Cibu bomuğan bolsa. Cibu bomuğan bolsa.
6: Mikrofon bizim üstürüp tong tong tong.
0: Dostlar hazır mı? Toyin şipin kadı normal bivas göz çıpa. Kırmigen dostlar kırınla. Kügeş radyo anlısanla tek mi huzurluk buldu. Ma toyin şipin kadı iç kuyup kulağını dişiyoruz kısanlı buldu hanım kızla. Apılarımız, hadilerimiz, sıngılarımız, tanktuşlarımız. Sizler tavsiye kıldık.
6: Ben mi hazır kolumdaki denizini apırıp bop tamak yap aramalga Şipin Khan'ı körgeş avazınlarını anlayıp uzunluğup oltadım dedi diyen sen
0: kaşırdı. Yaxşı öptü. Ama biz yaxşı görüp anlaydıgan meyli çoğunla olsun, kiçikle olsun yaxşı görüp anlaydıgan bir nakşıla battı. Dip tusak uçurup yaptı uçurulan kuyutlu.
6: Kuyutlu. Seyfa.
0: İmit.
6: Seyfa.
7: Tuhtan. Kobi yolları Argon Tiyigü antrapları revan.
0: Argon Tiyigü antrapı revan ki.
6: Yemit.
8: Şimdiden kalık radyo stansı Brezilya'da Senat Radyosu ki bağırlık İtoriyasetler yakınçlar şimdime güzel bulsun.
6: Yakışma.
8: Yukurda Aksu Ulayeti Kuşay Şehir'de radyo arkalık Mısır Şahin'in programlarını anlat inçelti bulundu. Kanda kılgana radyo arkalık anılgılı bulundu.
0: Aksu'da adam da?
8: Bundan epitazım ki anlayacağımız ama dikip oraya bu mutasımayken. Şuna radyodun anlayıp imkanı olsa şu radyodun anlayıp bulan kılıp vergen bulacağınlar rahmet.
0: Hümet efendim yüz verip o kapadım o bizge. Mandak birinci. Şincan radyo televiziya stansı disiniz buludum. Toğra atılışı ya. Toğra atışını ögünü bilen. İkincisi. Aksu'da anlığı buludu. Aksu'daki dostlar kaysı çastotu da anlavatsızlar. Aksu'daki dostlar bir davet anla. Aksu'nun nerede dedi bayan? Biz yazma çıkan...
6: Aksu'l dedi.
0: Aksu'lam dedi mi?
6: Aksu'l dedi.
0: Anlığı buludu. Anlaş imkanı buldu. Toru yakışmayıp bazır nemi kâğınıçilik, tor kâğınıçilik bunda bu masalık gerekti o. Bazen bazen toru acızak ya, bop kalsa toru yakışarak ya, göt gelsiniz. Yakış anlığında o. Bu bir. Telefonda turda tekrarında yaxşı alındı. Amma ben radyoda bolsa, ay Aksu'da kaçtı? 89 diyettim ha?
6: Kalans keken dedin sen sıra.
0: Ya Aksu'da dostlar bir davetinla. Aksu'da dostlar.
6: Kıçağda deydi o deydi. Kıçağdı ki. Kıçağ.
0: Ağzı dedi o bayanlık.
6: Kıçağ şehirde demekçi dedi.
0: Kıçağdı ki dostlar mı? Tor radyosunu anladı da azazlıkı. Tor radyosunu anladı da. Kıçağdı çastoda da radyoda anlamadı.
6: Sulunuzda bir vaxtı da anıltı şöyle oynadı siz. Gel köyge ben nakşımı etip koyayız. Koyarsız mikin cümo deydi Hüseyin Can.
0: Eğitim ben nakşı usulü hele yakşı hemen.
6: Dabdike şunla Hüseyin Can dabdu. Denzen nazır 200 boptu. 10 mıngı çıkarıp esek eğitip verem siz bol diye deydi.
0: 10 mı?
6: He. Hem de 200 boptu 10 mıngı çıkarıp eğitimiz denzen kılıp.
0: Ara 10 mıngı nakşı eğitip yüremdim ben. He? Muş avazım bile iş 10 mıngı nakşı eğitip yüremdim.
6: Ağlı uçulağı bırak edin, eğitip basınızı işten bulmayın.
0: Bulmayın, erzeydi olukken. Aziz Can daydı, bana şöpün kodumunda köz. Acab bir huzur adıf çıkıdık edip. Aramıyla batkan okşaydı, bir yagı masinimde toktukup şöpün koda durmuş. Aziz Can'ın aramı kaçır aylık nakşı. Siz talep kığan nakşını orında birimiz. Siz namış orında pegan nakşının ismi kaygıcı boğanarlıkta. Dostlar ağamımız, yakış gördüğün çoğunlarımız, küçüklerimiz yakış gördüğün bir nakşı var. Şunu takdım kılaylı mı?
6: Birlikte anlaylı.

0: Dostlarımız doyun şipin kanı körüp iş kılıp yaşarcaymış. Közün uvgulap tas kaldı aş közünün karçoğun çıkarıp etkildip ensara kaldın la. Bir yerip kılap gülen oranınız ben oturup duray deydi
1: o. Eslimim deydi o teki ya yaşarcaym bu keçi hiç uklumayın imiş kıldığınız ağızınızı şirdek içip esnep dikkat doyun lahi kıytüme deydi. Şirdek içip esnep yer kolamla tosu bakanım ha.
0: Lahi kımmanla, sile en suyumluk, sile gümümü da işinle yakışı olsun diye zengin rukakaş oturunla da ne çıraylık. Sile en teklif kıvaldık. Eh, devamlı dostlar. Kulunuzun oyunu mu anlaydı? Kulunuzun oyunu bu takım mı?
1: Ben kulunun oyunu mu da? Kulunun kadar. He, abayım da. Da çıkıp kalan etken demdik bu demdik. Hmm. Da kısa mua eslimi deki uzun tırnak koyu ol. Bak tırnak uzun mu ama karanın eslimi. Sizinkini kıskıncım ama o.
0: Anlı uçularımız, anlı uçularım
1: kıvakam. Ya ben başkası yakımını mı eslimi yakıp atma bir kama balı bile.
0: Anlı uçularım kıvakaman dedim.
1: Sizgi bakırayım biz.
0: Kıvakaman, anlı uçularım kıvakaman. Suyumluk anlı uçulaşın da yakışıptan. Katnış atı da. Devamlı kılısla. Hem de talepler bu iş nakşılardan anladık. Şu nakşını anlaştığı yanda sen müdek baskan dostlar bulsa, lakin öyde olsanla, okul bilinle. Sırtkı dostlar bulsa, maşını epek tohtatkı da heos tohtutup, 10 minut aram ile basanla tamamen buldu. Lakin yolda git berip müdek olmaydı.
1: Biz jo.
0: Biz jallık otamamdık.
1: Biz kandık.
0: Uykunuz kegen misiniz? Haydi karavat bayminge.
1: Bakıla.
0: Karavat yok lakin.
1: Tursun can.
2: 97'de alalım ile Aksu şehirde.
1: Aksu şehirde 97'de.
0: 97'de dedi. Kuyuna kaydı.
2: 97'de alalım ile Aksu şehirde.
1: 97'de Aksu şehirde geldi.
0: 97'de mesumum. Lomençan tarafta aşında tüyücen kılınla. Aşkan tüyücen kılınla dedi.
1: Ne yapıp geldi o Lomençan'ı?
0: Kaşkanın. Mağdamda bir yakışı aşkalı bak o.
1: Yasın can.
3: 174 yakışı yakında evalın yakışı mı?
1: Yakışı mı?
3: 97'de işkide anlayamayız asıdı.
0: Bana.
1: Buldu ha.
0: Dadakku daydı. Ayal kişi diken, öynün gülüken, zinnette değildiken. Aldın kıymışı bir ayda ayalım öyde yokup kalıp, her kattımı çay kaynatıp içtiğinde kura əsli teşilip kaptıken demeyizle. Udulmuş o şikapka unu koyduğun yege bir korununki tüşüktün su yıkıp onun üstüge ek gitip de demeyiz. Onun üstüge ek gitip de demeyiz ki. Mışna işler bu tıkaranla ne mi desinizlere ne bu kağın bu işeymen demekçe. Мен фынчан қойты қалсам, Ақмәрбайтының ұндын еліп әкеп өйге тасаш. Егес жайғы қойып қоймсам бұмайды. Әм дегені, мұжында айш жүз бәр қалса, аялымныңғы жүз келемеймен. Әй, өйді әкші яғыз қалс бұмайды кен деп дадақ оның тазы жинағы өтіпті.
1: Көрін еңіл саңызлы болдыған ішкен.
0: Әй, шүндей ма?
1: Әсілі ма?
3: Ne
1: ayran mı uzun tırnak
0: koyuyor falan ha sıçıp kalan bol
1: sonra
0: bol sarım
1: bilirsin
3: ha. Ay özünüz görsün atmak aslında uzun tırnak. Dep kapsız aslında onda işler yok. Özhal. Ne? Sen fonu ya sen
1: gittin tohti diyen dostumuz ha.
4: Ben doyum sipirim kaldım. Söylemedim o.
0: Baba, Şincan barımın yetmiş tutup koşuyorlar.
3: Şincan'ın FIFA'nı aldıysamış, yolun sen karabımın ailesi sattın bile internet çekti ya da. Meraşan'ın Feriha'nın bir eleğe, Şincan'ın FIFA'nı aldıdı. Yörg hep çöküler, tuttan sırasını çıkıp, demiş, Yaşancım çıkın sonra o çıkın, madrep ediyorlar onu.
0: Yaşarcan, özemle ufkısı boğan ki, kiyin, unutup, Demen sileğe gep kılıp olay dep kırpikimnin bir nez kırpikimnin bir nez salmay öydün. Sanim de.
1: Tırıştınız he?
0: Sanim de.
1: Ya tırıştınız.
0: Tırışkantım likin.
1: Tırıştınız. Hem de tırışçalıkınız ne anlıkçılığa hemen körüp
0: durdum. Hiç kıldı ya. Hem
1: de başkasına amal yok hadi hem de.
0: Müşüncikli okuyaldım hem de.
1: Hem de başkasına amal yok.
0: Bəxit yolları şunda ravan, təntərbiyə yolları mı ravan deydi abudun oğuşçuri.
1: Qaşqada tamıqı oxşumaydıqan aşqanı nə dediyisiniz, oylaşıb izdəb dəb bəsək buludu deydi.
0: Şu.
1: Oxşaydıqan aşqanı həmiz oxşaydı asasən.
0: Aşta tutsa.

0: Yana uçurladın, Kaplan.
1: Hamza Yaşar Akşam resmi yaşamakta tohta getiriş, tez tat tohta aşkı getiriyordur. Bunda canlık sınımayla aram elip, aram elip çıkıyor.
0: Yak bu bezende şunda keşti yakış aramazsınız mı? Her kıl amılla sebeplik tuyuksuz edemge şunda bir tatlık uyku yak bir mügüde kip kaldı cu. Şunda vakta bulupmuş o burduzla. Maşinlik kıyışıp ya birden ütep kütüdü de aydemeyin. Aşı tatlık uygun çıkırıvarsanla bir gülük adıqanla çıkıp kaldı. Şemsanla bir sınav baksanla. Maşinli şunda aplik maşin toktuşurunu toktuğumuz 15 minut toktuğanga uyek toktuş yakımı çıkıp gitmeydi. 15 minut iş kes 20 minut aşağıya da şunda dendeklam aram ile basak gözünün açığını çıkırıvarsak bu salametlikim paydalık özümüzden ruhi keyfiyatım götürülüp kaldı.
2: Hmm.
0: Abudu.
3: Salam bayi yakıttı. Güzellerim ki de yalkavret. Sanksın bu. Rahman, bugün de maşap taksiçilik kadem koydum, birinci kimse.
2: Mübarek olsun.
0: Mübarek olsun, Abudu. Tunç kıtıma burun bir kılıp, oturluk toktap, yeni kaytadan mağdınız mı? Ya, tunç kıtıma. Ne etti? Medeniyetlik taksi şoförü bulalaydı kalıqınızı işinimiz.
2: Lağmençan tarafta yezgilik taşıyasının...
0: Nonda tarafı mı?
2: Şu tarafı çıkıdığan bir küçük darvası ba. Aşk köçüden darvazıga karap kargan yönleşte sol kolda en çetki aşkandan tudu sırlağımın tavsiye kılmen dedik.
0: Buldu. Seyfa?
4: Şimdi Emre Ali'de çıkıp abaşsız mabaş çıkılıp kalana.
0: Yen bir nakşını koysan la. Yito sen bu kitap. Yito arı anlap durayla ya. Nakş koyup bese, yito ar yito sen deydiken sile. Nakş koyup bese, nakşa deydiken sile. Kandak bese kuldu. Tepekanlara. Suyucan yolları koşuluyor da ravan, şorbalak gaz kanda normal gaz bir ütüptü. Ücret maşallah yok ki paydalansanla deydü gango balan. Yeni uçurlardan kaç kaydın sadıkcan.
2: Ne?
3: Göz yaptıkı, kısa ve soy yıkağına aldı dinleme bağırmış o. Ve kulundan, arkamın aldı kadın muşurla kusmunda kırava ne kadar toprak yok, hava ve göz yok.
0: Buldum.
3: Tehkiyet başkaç, böyle yetsiz yetsiz tırtma anla o, git barınız oraya sen
0: yok. Yaşı yoktu. Süni Emrah yoludun, mağkınan şilu bile mınıp, bu yıkağın tarafı geldi, maşalla sat belki. Tosuluş yok. Hunguanshan kızıl çırakta aldımdaki maşına yeşil çırak yansı mı laba ursun mağımı diye yine götüyüp karsam ayal şoförken. Ukla gitip de ağızını içip.
2: O şimdi çarçap optimu bileydi gen mi duyam diye.
0: Kızıl çırak tukla gitip de. Şunu bilen.
2: Kıvın taz bulmaktu ha.
0: Hem de oğu. Lıkı. Katarlık. Alay dur kapıyım bize kulağım.
2: Ağızı kızık yapma kendimi de ya. Minam şu. Hem nimdeyimiz bunun ka damatınız.
0: İyi gır çarçap diken de ha. Şunu bilen uyut koydunuz mu söygü? Hem de bak signal çilçe urup.
2: Yok.
0: Yenik kilip, kapılap, bakırap emez.
2: Bu uykusu kep mesin kulap kaldı diken takdirdim mi? Eğer de bundak labanın avazı oğun iş gerek. Hem de ya bre iş bop kaldı mı? Şuna olsun mu? Hem de bir katına sakçılığı dep koysan la otuken şu etrap kemanda şu
0: oldu. Ya komisar siz abdumobulunu nait bir kolaylık tohtutup bir dikki de karapa kamptınız ya. Bir aram bop kaldı mı? Mağın uktudun oylu şu atımız hazır.
2: Doğru. Eğer de o kulap kaga ekvalı olsun laba vursa. Kanç hem de
0: çöçüp olsun mu? Uyğunup gitetti. Sayılı meyçendin ama sen dombi terap geldim yollar avan deydu. Dostlarga bir yetküzüdüğün mezmularımız battı. Şu mezmulardan bir yetküzüdüm de. Avar ayak münasetik üstünün bir yetküzüle aldı bile.
2: Boldu da. 8. yılın 27. günü keçidin 28. günü kündüz geçe İli Derya vasıtaki tağlıq rayonlar. Cənubi Şincanın qərbidəki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları, Koyunlu tiqinin şimali itki qatırlıq çaylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı ekan. Şimali Şincanın şimali, Sancı oblastının şərqi, Şərqi Şincan qatırlıq çaylarının qismən rayonlarda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamali, şamal eğizlərdə 8-9 bal boran çıxdı ekan. İli Dərya vadisinin qərbi, Cənubi Şincan oymalığı, Şərqi Şincanın qismən rayonlarda 35 selsiy gradusdan aşıdığan yuqur temperaturalıq hava rayı görüldü ekan. Şincan'dan başka cayları da hava uçuk bazlı bulutuk bulup şamal küçü anca zor bulmayıdıken.
0: Yol katnaş bir hatarlıki kanunuğa tüzütüş kırgız oldu. Yol katnaşı hem aylık münasivetlik. Yol katnaş bir hatarlıki kanununun özgertilgen lahiyesi 8. ayının 25. günü 14. növetlik memleketli halı kurultuyu daimi komitetinin 24.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını selinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split verip de 10-12. Dacı bilen Avrupa uslu birdeki öy gerelleştirip selinudu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Hürmetli radio dinleyicileri, kanunsuz kamera programımızda davomlashtiratimiz. Qani do'stlarimizdan qaraydigan bo'lsak, Nurninki uchirib ekan, do'stlik janubi yo'llari qo'shilishtira olgan ekan deb tur, rahmat.
1: Rahmat topshirib
0: oldik. Abdu apandim Nanchang yo'llarida mashinalar sal ko'proq deb tur, rahmat.
1: Rahmat.
0: Sayfa Yishuan doktorxona oldida hozir ravon kira yo'q deb tur, sahar bulbullarimiz mo programimizni yoqtirib anglabmishu, changdu lag'manlarni yegash anglab o'tiribdi, rahmat. Singishlik bo'lsin tomoqlaringiz.
2: Nega

0: 天下来的旅程打起来的线路旅程云向旅程是的新疆的客人是给人们是给人们不要天下来的扫码直播跟通知打起来的三个人是的 split 把它的是给打起来的 Europa store 的一个人来的线路旅程云向打起来的是给人们是给人们是给人们是给人们是给人
1: 们是给人们是给人们是给人们是给人Her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflık mulazimet kılıdır.

taşlarını sürtüp atkan, dadısının dal daraqlarını soğurup atkan haltını körüp çoğ boğan idi. Bayram demelişlada başkala bir aylı kişileri can boğanda, ula bir aylı kişileri kabristallık keletti. Çoğlağa daim onunğa, kurban boğan bu ecdatlarının 30 yaşı aran 20 yaş, köpüncisinin evladı yok, biz ulanın ailesi tikile, deydi. Babam bacağda, babam yol başlaydı, babam ketti. Dadam bu mesuliyetini zimmisiga aldı. Hazır dadam mı ketti? Bu mesuliyetini men üstüm gelişim gerek, dedi. Dedi Ahmetcan. Muhbir onundan bu xil çıng turup saqlaş zadı nemini görüstüdü, dep sorğanda Ahmetcan pes avazda. Qahrmanlar bizni qoğdidi. Emdi biz qahrmanlarni qoğdaymız, dep cevap verdi. Ahmetcan'ın üyengeni buğaltırlık kesbi bulup, etrafıdaki nurgun savaqtaşları yakı yurtlarda şu kesip bilen şoğulunup kaldı. Oqış bitkizgende o qabristallık tuturup uzun oylanğan dekin, yanıla bu yerde kalışını karar kaldı. O her günü seherde işini ecip, kumlarını tazlap, daldaraqlarını azrap, qabrit eşini sürtüdü. Ziyarat kılgıcılar kegende köpçülükke inqilabi kurballarının hikayesini sözlep berdi. Meydan saraylağı tızılgını konu buyumla. Ötken işlerinin əslimisi. Kademi qabristallıqtı saklınıvatqını sadıq cancile. Yeni saraydı saklınıvatqını əslimile. Üç avlat kişilerde caranlıq qasemle yok. Bəqat bir vədili ba. Avlat mevlat kişilerinin öngüşüp durup qabir teşi sürtgen sıma sılı ba.

Dostlarımızınki uçurlarına bir kar biteyli. Nur yazma uçur veribdim. Bu lan diyen birinci karar, ikinci karar, Fukan koçuları koşulmuşturavan diye uçurunu kaldırıbdu. Abdurrahman Somkici, Kayser, Ayal, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan gönül sözlerini kaldırıbdu. Dostlarımız ma yol uçurunlarını bir yenilap bir vetişinlerini ümit kılımız. Mavu Gauda Kartisi temelliğe uçurlağı bir karaylı. İtibak yolu Minkva Koçtun, Xibin Nalloğucu Boğan Bölük, Cenüptün Şimalı Tosluşba. Şisen yolu Kütürmü Görükü'dün, Şisen Garbi Yolğucu Boğan Bölük, Şarıqtın Garbi'ke Tosluşbaken. Davan Beylu, İtibak yolu'dun Dondalyan Garbi Koçtuğucu Boğan Bölük, Cenüptün Şimalı Tosluşba. Surcu Şarıq Koçtun Koşumcili, Yüncüen yolu'dun Beijing, Cenüp Yolğucu Boğan Bölük, Şarıqtın Garbi'ke Tosluşba.

0: telefon kılıp mesela soram.
1: 174 Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamur. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdır.

0: bu programını tırt sodacak şirkti olaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağış.
2: Serdar öydü ba mı?
3: Ba ba ba.
2: Tavşırkın işlep oğan bolsa merge düşüp birden oyuncu bulundu.
3: Buludu ama bir keşfamanla bulundu.
2: Hatırcan bulundu.

Yen damlıq dostlarına uçurulur qaraydığan bolsaq Abdurrahman Somkichi, Badam Taksi, qatarlıqla programımızı yaqtırpanlar etip du. Yol uçurulur qaraydığan bolsaq Ömer Apandımın uçurke yaxşımı dılraba. Müşü Luşanji tarapladım optimobla biraz köprak kendige uçurnav etip dur. Rahmet. Onunla başqa Asiya Hanımın uçur qaraydığan bolsaq Yohau Nallu tarapladım optimobla biraz köprak kendigin alay tosup qalgan ahvallar yok dige uçurnav etip dur. Rahmet. Yana davomliq dostlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, ayni ismli do'stimiz uchurga yaxshimi dildiraba, shoyma ko'taribladim hamda avtomobil biroz ko'proq ekan deya uchurnavatib, rahmat, uchuronlarni topshirib oldim.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 107.4 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjar Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun gülgüncüler programısı boyunca anlayış verdik. Yağıtırıp anlayınlarla köp rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağı. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991 357 4 tane 8. Şinca

Mana programımız başlanış bilen tanla abudu akımızı karşı alımız, anlavatımız diyen fütürlerini kaldırıbdu. Buldu rahmet, onun başka iyim simlik dostumuzı. Arxuallu, Ravan diye fütürünü evetibdu. Buldu rahmet. Yeni karaydıgan bolsaq Ravan taksi, Savi. Bulamu özünki programın anlavat kalıgını bildirip fütürlerini kaldırıbdu. Köpten köp rahmet. Yeni karaydıgan bolsaq Abudu akımızda yolu fıçori Donkaya şıcağına aldıdaki yollar Ravankan diye uçurunu kaldırıbdu. Köptün köp rahmet. Eko Yayi Mubaykana özünün programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıbdu. Karşalımız.

0: Yana dostlarımızın kege uçurlar qarsan badam taksi, biz davamlıq radio aldıda ba yaqtırıp anlayımız qızgan qatnışı atımızı uçurlarını qaldırıbdu. Yana dostlarımızın Ali, Gül isimlik dostlarımız mı bakken, silanım qızgan qarşalımız. Rahmet uçuranlığa, davamlıq manım üçün de qızgıllıq bilen bir xatar yol yürgen asasta programımız qatnışınlarını qarşalımız. Vaymaychi Azizi, men shundoq yoqtirib anglayotaman deydi. Rahmat. Yana qarsaq Usmon akamiz, men Chapchal noyasida anglayotaman. Ovozingiz ochiq chiqyapti deydi. Rahmat. Zo degan do'stimiz men anglayotaman deydi. Yana qarsaq Ayko yayiningki, ovozi quchoq yetib kapti, anglaylik, ha?
1: Qolini oldini qo'shini chiravana.
0: Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Yana Abdurahman Somkichi Mubake, mana men Muba degan uchirlarni avatibdi. Ahmet Niyaz Qarqash Mubake, Qashqar taksi, Qashqadan yo'l uchiri Ishbarxondan oldidan Hitkog'a keldim. Yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Mushu Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchirdan unumlik foydalanib qolgaysizlar.

Dostlarımızdan çekitte, çek isimlik dostumuz, şu Ahsun'un havarayı karap əsiniz deydu. Buldu, Ahsun'un havarayı karsam, mene, Ahsu'da hava uçukken temperatura 19-33 Celsius gradus kıçken. Şunda yaxşıken cümle hava.

Badam taksi. Yakan Saydad uydun dalı oldu qarap meñişde qızıl çıraqta avtomobillar köprek deydi. Buldu. Rahmet bu yakanlık dostlarımız bu uçurdan önemli faydalanıp qalğaysılar. Qashqar taksi. Yangwang Shaoqiu'dan Hengchang'nın aldığı keldim. Yolla Ravan kızıl çırağını hesap kalmağanda deydi. Buldu rahmet. Ravan taksininki avazı quçur yetip keldi. Anlaylı ya. Ravan taksi. Buldu rahmet uçurunuzga. Chidaven Sharq yo'li Ravan deydi im. Buldu rahmat uchrangizga.

Dostlarımızda uçurla yetkiyagici boğa arlıqda deyiqtiğinle qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Motorlu qatnaş vasıtalarının kesişimi yol iğizlerden ötüşüge ait qandaq belgilimeler ba? Motorlu qatnaş vasıtaları kesişimi yol iğizlerden qatnaş signal çırığı, qatnaş belge tahtısı, qatnaş belge sızıqı yaki qatnaş sahtısının komandalığı boyunca ötüş gerek. Qatnaş signal çırığı, qatnaş belge tahtısı, qatnaş belge sızıqı yaki qatnaş sahtısının komandalığı bolmağan kesişimi yol iğizlerden ötkende süratni astıl deyip minişi. Hem de piyadalar ve aldın yürüvatkan avtomobillerin aval yürüşüge yol beriş gerek. Motorlu qatnaş vasıtları alda tarafdaki avtomobillar toxtab ötürüp turgan yoki asta yürüp atqanda qarşı tarafdaki yolunu igilep yandap ötüşge yoki qarşı tarafdaki avtomobil yolunu igilip ilişge. Saqlap turup atqan avtomobillarının arısıga qısılıp kirip ilişge bolmaydı. Avtomobil yolu azaygan yol bölüki, yol iğizleri yoki qatnaş signal

0: Yana dostlarımızdan Abdikerem akamızda. Abdikerem akamız avazlıq uçur yollabdu, bir bahçe suratını əvətibdu. Anla baqayli.
1: Yol kavra 90 etrafı yolu ravan.
0: Buldu. Qaysı doktorxan etrafı dediniz, az bilemeye kaldım ha?
1: Yol kavra 90 etrafı yolu ravan.
0: Buldu, buldu.

0: Nurninki avazlıq uçuru yedik geldi anlaylı. Nur.
1: Her birisi daven cenab yıldırım koşuyor işte
0: Buldu daven cenab yıldırımı koşuyor işte ravan deydu. Buldu rahmet. Bəxtiyarının avazlıq uçuru.
2: Salam salam hidayet kız. Salam et oğlum ki sokma.
0: Tizlik.
2: Kaşkarımın toluk anlamadığına. Rahmet.
0: Buldu sizgimi köptün köp rahmet.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programimizning iğiz boşqa sağlamlıqa köngül bildiğalarının yaxşı talış boğan Örüm Çehri Şinhua Canıb Yıldiki şahsat iğiz boşqa ambulatoriyası olaydı talap kılgın. Ola kılış telefonu muri 0991-322-98-98. Şu münasetlilən yukarı qorunga olaydı rahmetimizi bildirimiz, rahmet silage.

MDV şenspimizdeki dostlarımızın kəge uçurla qarsam bu dışyong deyilgən dostumuzda Çimaşa yolları qoşliniyə dıravankən deydu. Buldu Nijat Taksi, Xotendi yol uçuri, Şarkı Beycan yolu birinci körükdün Gülbaqa minişta maşilla cik tosuluşba deydu. Buldu müşu Xotendiki dostlarımız müşu uçurdun ünümlik paydalınıb qağaysla. Onun başqa Kuça Taksi, Kuçadı yol xəvri, Kuça, Xuanxı yolu poiz stansından aldıda avtomobilla köp tosuluşba deydu. Buldu müşu Kuçadiki dostlarımız müşu uçurdun ünümlik paydalınıb qağaysla. Yana qarsaq Abdurimkamdan ki avazlı uçur yetib kəpti anlayılı ya. Abdurimka. Buldu, rahmet. Dostlarımızdan bu xəlçəmi Midong Cənubi yolu qoş yönüşdü. Şunda xravan deydi, buldu.

0: Dostlarımızdan Musacan avazlıq uçur əvətib de anlaylı ya. Musacan.
1: Dörmən yetişdik, hidayətdir.
0: Oh.
1: Ma hazır kuma fankalı, nümün fankalı olur ki cahide sana bazan kırmışsınız maşı. Hava ile akılık baş, ansız bardo ya. Ben oldum başkalı, zaten tutak, tutak,
0: Hazır mən mi dəpere edisem 10. yol bekat tarafta boğan dekin, aşı şinfalı taraf qarab lan, ma bu ma xijasam payt so taraf qarab meñip lan, körük çıqıp lan, aşındaq mağısı bolat dekin, şinfalı tarafına yollar mı yaqıcan hazır otomobillar köprek, azıraq tosuluş ba, körükten düşken dekin, Xuanxılı Joğun Yedoktor Xansı taraf qarab mağa yönleştim, otomobillar köprek mi ki dəp oyldum mən dekin.

0: Yana dostlarimizning kayga uchirlar qarsam Abdurayim kamni ovozli uchiri.
1: Bir yuz yetilik dört bolu duyun kavri. Haydırımdan şunu çıkmıyor ya yazılıp para kaldı ne var mı?
0: Buldu, rahmet.

0: Yana ovozli quchurlar kapti do'stimizdan anglaylik.
1: Selam Brüjet 4 3. görüşün Fanko yol tarafından usta koşulun suyuzluğa aravan.
0: Buldu rahmet fıçranızga. Yine ablette. 10. yıl bir kette bulsa bu kancıya bile ötüp mü şu cülana aldı bile 3. görük. Mektep ki mansa en tiz baralaydı. Yollar mı ravan kendiydi o? Mavu liniye mi bulduk gene? Ablet diyen boyunca men baksanız bu kadar anlamadım siz ya ciddiçilikte. Uçurun dep koyup yok apkettiniz mi bilemeye kaldık. Anlamadım bu sonuz anladım bir devetken bu sonuz.

Dostlar, anlavatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatta Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin iğiz boşqı sağlamlıqı könül bildiğalanan yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canobi oldiki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası alayda talap kılığan. Ala qılış telefonu numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yuqruq orunga alayda rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silage. Әнді үйвейшен сұпымыз ке достырымыздың кәге ұшырлаға қарсам, па түгілі, еншан шын

Badam taksideydi o. Badam taksideydi o. Yurt yurtladım bəgə uçurunu anlap, özümüzü bağğan caylanı əsligəç minvatımız deydi.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını selinadı. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidik'e uy gerelleştirip selinadı. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyazlık uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: kandak bilirsiz.
1: Olgaç bürüz yetkidi, yollarımız rava.
2: Yollarınızda, biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
3: Sonunda kanlıkçılar yollarınız biz Hemra programımızdan aldık. Daha sonra tüncüp, kegen uçurunu anla bakınız bana zikre.
4: Anla bakın ba.
5: Bürüz yetkidi, yollarım, biz Hemra. Aslandı.
4: Asta.
3: Endi uykusunu içip la. Demek yollarınız bize merhaba programımızdan başlandık Allah'ın talanı okuyacağı Allah'ta bağışla.
4: Cicirin AI.
3: AI'ın bunu da yakışı
4: azı. Bunu da yakışı endi.
3: Hoş kaderlik anlı uçurlar programımız arkalık en yeni yol uçurlarını bana bizden anlan.
4: Yeni katnaş kılaklar uçur meseletlerden del vaxtı da haberler bulun.
3: Yol yürü sabırınızı çatık dakikalarına bizden erişin.
4: Katnaş kılaklar beşiniz kayıtı vatkan suallarınızda yenilen biz arkalık cevabı erişin.
3: Şudak bugün bu manaslar için mulazimat kılışını islah bulan sardışını toluma ahmiyetlik ve kıymetli kitap karab mikrofon aldık geldik. Ben Nurluk Başarı yasatçınla Mevlut İbrahim.
4: Kızgın çavaklarımız bilen karşı alınız bizim Cübodiyen'in nurgu toldurgan Nurluk Başarı yasatçı.
3: Hey rahmet rahmet rahmet.
4: Sevimli kanlıqçılar, yaxşı keyfiyyat ilkidə öylərinlərə qayıtqaysılar. Əmişə öyü qayıtı səpirinlərin əkmiyyətki iyi qılıdığan nombar yollarınız bizəm rəb proqramımızın başlanıqalıqını anlıqçılarımı cəkarlıdır. Başın axır yaxdırıb anlaşıb bilən birlikdə qızqılıq bilən qadınış qaymaqlarını təklif qıldıq. Mən bolsam büdürçəş riyasetçi dostlarla Zöhrə Kerem.
3: Hey, büdürçəş riyasetçimiz. Менин алдымды чачларын уяк-уяк кылып, көз-көз кылган риясатчыбыз Зөкра Керам.
4: Эслеме унда кылмайды.
3: Кылынып кетип барды.
4: Эсте бу кетип барды шу.
3: Бапты баланын шу кылынып кетирген
4: да. Шу.
3: Mana qadarlik anglovchilarni aytdi jushqun kayfiyat elikida jushqun naqshi sadolarimiz bilan yaxshi tilaklarimiz bildirishlan programmamizni boshlab ketdik sizlar qayerdan nima ishlarni qilyapsizlar qaysi yo'llarni ketib borasizlar unda bo'lsa programmamiz qatnashda boshlab ketsanglar bo'ladi.
4: Endi bizningki programmamizga veyshin salonimizga uchir yo'llash orqali qatnashsizlar. Bu bir yana veyshin nomerimiz Shinjiang 1074.
3: To'g'ri.
4: Undan boshqa
3: doyin nomerimizga doyinimizga kirib guanjo qilib Pyeongchangimizga so'z qoldirish orqali programmamız qatnasağlam boludu.
4: Şunda qıtma kırınla bugün ma bizimki cübözen başkıcı nurlanı getdi.
3: Şunda.
4: Nurla çeçilmaqta, atrafqa taralmaqta. Kırınla bu qandaq nur? Bizim de o kışta oynaydıgan nur emez çoğu.
3: Ya ya ya.
4: Ay nur emez, ay nur may nurla yok bir yada.
3: Ya ya ya. Bu bir xil peşandın tarıgan nur.
4: Kınındas qalgan təpsilatını kırıp köyge isle.
3: Hazırını mızımı doyumdaki dostlarımız kırıp del vaxtıda içip bana jüreklerini verip atkan dostasla köptün köp rahmet. Onun başka del vaxtıda radyo çastosunda 107'de tört kutuğurla puçurlarını berişini başlap ketken bağırlık anlı dostlarımız istekimi köptün köp rahmet.
4: Şimdi akandı. Arslanma her günü del vaxtıda doyun içişka adetlengenken şunda da bizip de doyunumuzga rahmet.
3: Kurban takımız ailesindekiler yok hep gitti.
4: Şundayım her, yakın güledim. Kurban kamını ilip, sayılı sayıat kıp yürüyemdi.
3: Kurban ailesindekiler yok hep gitti. Biz deyirik onların kılavatımız.

0: Lekin ichki soatlik pul pulguz ya.
1: Ötken keşken nimege keldin?
0: Satamas.
1: Tamakni qaldığını taşlığan, tamak çikmangan. Şununğu ders ügen dep çaqatıptu.
0: Satamas maydanı sanla. Mabada dadanla apanla qaynatanla qaynapanla nime qovadın uygunışki balamdı sı tamak çekip digil olam da şan aldıga. Taşlağın dayım onda kılmak. İki saat kanda berdaş koygan saçadı kuma tutu. Ama yaksa onda özanlı özanlı kıynımay. Salamettik ki ziyan kılgan yaslan taşlap.
1: Şu şu ha.
0: Mandakki yeni yollak özanlarını başlap.
1: Şu dedi mına hele taksi 300 kişilik topta sazayı op gettim. Bek numus kıldım. Bu şeri yollattı.
0: Yaksa onda resim alandı çaplap çıkırıp boza. Ilıkı etmesen. Çekip atka yağlanınca tatip tazaşı. Bos yoğun ekranga
1: çok çoğunluğa evet peygam bolsa atanalara
0: çoğunluğa evet dep 300 kişi topta degan aç bütün yasap rasmı onun
1: doğru şunda işler ki mana muzey xanın aldıdık yollar ravan deydu bay yigit
0: bolda rahmat
1: Nur Mehmetge qılan
2: Bireyiz, Yatırıset, Yolkavre, Şenkova, Beylo, Şavuşumur'dan aldı, Koç yolcusu maşini kep sosyal yakınken.
1: Makul.
0: Şirali, peş kadem buluşka az kalan, işkital danlık riyaset yapsıma, kemini şöyden şöy fıkanladın, otuk salam. Nen can yolu şarıktan garip kravan deydi, şöyden şöy fıkımız rahmet.
1: Buldu. Mingyun, Çangcun, Cenubi oturuyorlardı maşilla köp, iğir tosluşu yok deptu, ha?
0: Pulsuz baymay aldık ama yakışıklıydı, vaadı ucaydı, yol yasağıtı bana beremsiz de. Yol yasakallığa berdiği misal, hazırcı mükapatını yetiştirip alamadık. Hazırcı yasavatkan yollarını gıcıklığı da, Tiyanşan'ın kalbiyat tonunu yasakallığa mütük bəmi de ki.
1: Doğru. İşte çoğun uluq kuruluşlarını kıgallığa mütük, ulamı soru mu de bizim o bəmi de
0: ki. Siz cim oturup, özünüzden o yol yasakallığının işini şerep de bilip, cim yasan ha? O bək köz köz kıkatsanız olmaydı.
1: Şu. Güzel Qashqa degen uğucumuz Qashqa'da anlatış üzülüp kalıyor. Bir neç gün bol ipakat anlayamımı doğ. Meninle mi çıkma atamdı desem, başkala mı dostlarım mı çıkma atıdı dedi. Əsli kəldür bəygan bu sanla deyip. Hem de bu ilgi sesimi deki kəpken çö. Şunu bir onşavi tipti, şu işle tüggendikin anandaki normal işe doğucumu şu arlıqca tordun alıp durunla. Sulu şutin əpçisi de nazır bizden mavijin salonumuzga bir diğer rəqam yollana, yollana siz meyli karşı. Başka anlaşılamı şu Qashqa'dakilə bir diğer sanlı yolu sanla bir arveyma kilodu. Şu arveymanı sağlık kılıp çürüyüp şu bici anlanla.
0: Şunda biz hazır on şapır anlasak vay fıştlık on şart kılanmaydı şu. Bazı bir eskilerinin ki tan şaş. Atarlık nurgun hizmetle getirdik. Dekin biz ciddi türde alakışıp mı koyduk? Abdülüm Rayalık muzeyden aldı Ravan'daydı. Şöyden şöy yenimiz Şirali.
1: Gülmira.
3: Selam riyasetçiler. Selam çukur dostlar yoluşturuyor. Yamaşın tonuldun. Tuanku çalıp karatmağa yönüşte. Yollayın sayı Ravan. Tedir kağıtta rahmet.
1: Buldu makul.
0: Buldu rahmet. Amaç Abdurrahman son kişi yok o bugün. Neymiş ki yok abi getirgandı maşada. Bugün cevap bir bulat yok hazır ki bana işkan da fıçırını tapşırıp almadı.
1: Şu ya doğru.
0: Yok neyim bu kandı? Abdurrahman son kişinin fıçırat kocular basa bir gakı koyunla hazır ki bu kadarlık da işkan da fıçırı kemeye batıdı. Bir ciddi izdeye batıdı deyip koysa ona boludu. Ulan da bu neyim bu kandı? Sel en sıra kalımız ki yok abkese.
1: Şu ya mesela bir özü bir anlığan bulsa bir gakı vası bulsa bir
0: gakısın. Cuma.
1: Dalu'nun aldığı daydı ha, ama Dalu dediğini bu neydi ki
0: Dalu? Kaşkaya'nın duymam da Kaşkaya Dalu.
1: Şundan ya, Dalu'nun aldığın maşın bazarını aldık ya içi yollar avanken, ne çeper taksi Ali Can'ın.
0: Kaşkaya'nın da düşündüm ya, devamlı kaldı. Dalu bazarını aldı da kuşarı bir etmez mi? Men koşulgan sen.
1: Koş cazalındı demek ki mi
0: siz? Siz aldı bilen karan. Mavu süzü küçür bir işte biraz da peşin kıp gelseniz bulduk acıma. Bek digizdonla, bek digizdonla aşkılı bizden, bek digizdonla. Şangyun otur köçüsü terepledi mi katınaş maşilla helali köp tosluş ba çırakta de küçür yıllar da bir tal çik.
1: Fatime. Ha şundan mı yakenin? Muşnunga katınaştınız muşu gepke? Başka gepke mi katınaş küçülgeniz bati sizin bulmasa?
0: Fatime'nin avazı bağın seri kaşkı çıkıp özü fıçır berip özü bilgen Fatime hey hey

0: Gülmira.
1: Salam ya, seçin ayolu kere. Kuansı canın yüzün geç. Evuzuğa 5 sınıftır kalan dairde. Maşallah insan ince tutmuş var. Sayın ağaçlar
0: Bu burayın o
1: Oldu
0: yakın
1: oldu.
0: nelerde judonuza uçur vermek. Tek boyutun başlap uçur bir ilişki başlap
2: Vay
0: size.
2: emdi dem ilişkilerini çöp gütüp emdi geldi bula.
0: Oşta uzun koyu demde sileni bıra işgay dem ilişka. Malum mu ya siz?
2: Işkılı

0: Isam, diyen her boyla yaşta fakat kın nevamat et ya.
1: Her boyla yoşlu.
2: Varız ba, isam kan ba, metli. Tüyek yattı, durasa.
1: Kez yumdi. O hayatı çikit koydu.
2: Bol de amda.
1: Şunu uç amda metlini ızdırgın kımağla.
2: O şünçilik naynakçısı bol amda.
1: He şu.
2: Abdurrahman. Onun kendin onu kaydı aldı, çaplaydı, kırdı, şunda mı? Vay jo, neymiş de, babda babda kıpaksın, bir mezgül katına saksırmız, bir şıkıdı o anın kendin.
1: Ben bunu karsam, özü rayı kımaydı kalla, çaplı baldı kendin. Tek bek yandaydı kalla, yandısan topu da kalsa, tek yezi koydu kendin. Ben bunu katık tekil küzütüş, arkalık tekil kıldım ben bunda işlenicik küzdüm.
2: Özde bana eslani, bilip bilmey, aşkarılıp koydu kendine başkalaşında ama.
1: Dek özü de bana eslendi dek başkala kımız gede paktın kütü dek yedik.
2: Mana. Bopta, şiyunun aldı da maşin köp leken tosuz yok deydu. Mr. Anıvarcan.
1: Eslime, bayağı kaşkadı rekhbazırdı jüretliniz ökredi hazır. Pişgira mı dudursuz o ya burunta atvağın şiypin mi de ya da be şu işler ülgüremey emdilerdin.
2: Aşınağı sen... Tazı nimiz yetmepti de eslime.
1: Eslime benim bütün yürüştürüşlerim bilen kalıyordu ki siz hoşuna dost hoşuna diken dükkan kırıp mandanimi alırken siz de bütün erket iş erketlerim bilen.
2: Biz cinimizde eskıldık hem de onu şu vakitlerde bağlandı işleyen de. Eslime siz sen çoğun olsanız oldu ki akşaydı. Şimdi ufçarı bir ne buldu? Hotendin yol ufçarı işkinci aylanma yol şımaldın canım komiyonuzda kaypan da aşağıdan aldırık yolda maşallah bak toslap gitti ha dedi. Ne yaptıksa ya.
1: Fatih Medik'in alımı
2: Ya.
3: Önce kuşam anlattı Zühre'de. Bağın kız şöyle kutik kalacağız. Ay ay Zühre ay.
2: Fatime'nin avazı. Fatime'nin avazı her kişinin kıyılı kuşana vakit bazır. Bağın sürü. Ay Zühre'de bağın sürü çok. Bağın sürü çıraylı kop gitip arsız. Şunu da desem anlamadınız. Özünüzden gepeke. Okşadı mı okşamadı mı? Azraklı çastatınız barak.
1: Şunu bulan Fatime'm de.
2: Gel kılana Fatime.
1: Yen bir cevap kaytırıydı kaşla ba.
2: Sılık spayra Fatima. Cuma ba. Öz ökre ödül deyip başlasanız adam. Sen korku diken kara.
1: Onda de son sılık spayını jügülü olam dedeydu.
2: Sen sılık spayra. Fatima emez mi asmanız? Ama da o kan diken sen sılık spayra akı olam da. Kıytığım uyumaydı kan oldu bugün.
1: Biraz aşı gep batı.
2: Mingtiye şay uyuma dedi. Yakay mingtiyen bu şay uyuma.
1: Ava bek uçkı.
2: Hayatta yukarı temperatura 33 Celsius'ya kırazık çıkardı kacımı. Hatırcam basanla balda.
1: Nica taksi hotendan yolu şürü bir ipte işkinci aylanma yol şimaldan canıpka. Kayfan daşıyonu aldı ki yolladı maşin bek tosul ket edip. Kayfan daşıyonu diken hotendan bağma.
2: Bağ hazır. Emmi yaladı bağ oldu.
1: Bağ o kettim o.
4: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
5: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
4: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
5: Kışta appak kar yağıp mol usuldun direk berdi.
4: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
5: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
4: 107.4 katnaş sennet radyosu.
2: Yollarınızda
1: biz hemra.
2: Mavlut İbrahim.
1: Zühre Kerem.
2: Tamamlık sizler için
1: hizmette.
2: Sala nemiş kılamadı sizler? Kaç yollarda keti vardı sizler? Yollarda tostup kalan akvalla var mı? Soraydıgan sorularınla bolsa, mana biz sizler için devamlı mülazimat kılımız.

0: Hoş kaderlik anıcılar. Yollarınızı biz emre programımızda işki faaliyetimiz var. Bunun ki birisi Şincan'daki en esil temli izleç faaliyeti. Bunun da ak mervayet, un, yağ, gürüç, açık soruları işletip mehmanlarının kızgın alkışı giriş bile atkan. Mehmanlarınla bolsa hatırcan başı sana boludugan mehmanların başkanısı bu faaliyetimizde tuncu bulup alaydı katlaştı. Endi orını nerede? De sana bu bada. Cin hayvandan udalı. Aşu fulivan bak o. Çin'de oltıra kırayınağa, Hıncan oltıra kırayınağa mağandıgan. Şu ekşiden kayırılığa vakti de mihmalları maşkansı mı? Fakat tapamı sana biz gidenle sizlerini özümüz başlayınız.
1: Onun başka yana esil temizdeş pahaliyeti de sizlerle tavsiye kılıdığınımız mı? Adılı Soğudu Sarayı'nın utuluk etçilgan Şiyu Dodo Şah. Şah deyini şun çilekilik semiz yoğun göçlük çıkıdığan Şah. Ama temi deyin. Aşı burunk temci mu?
0: Мук чаңсалап,
1: ахлап, агыз эгзиңдагы бир салдыган булсаңлар, лыкты гөш. Арылыктык сейлерин терип исаңлар шунчалык пайзыки. Мау шию додоша, бүгүнкү программабызда ипадысы бек жакшы болгон досторумузга 250 итибар картасын сууга кылабыз. Мукапат кылабыз. Унун башка автомобиль клубу палетада силерге тавсия кылдыгыбыз болсо, наму кулактын кулагы жеткен. Пулуңузду тежейдиган İsil Abdul Molli Grin Abdulri.
0: Molli Grin. Abdomobilanlar Abdul almıştırış vakti kep kagan basa. Hiç işkilenmey. Molli Grin Abdullarını almıştırış anlan alay tersi yakılımız. Abdomobilanlar kış birdu. Molli Grin Abdulri. Telefon 13-59.
1: 75-75.
2: 到底在想些什么？为什么留下这个结局让我沉？
0: 把开始的个安乐过去喽，俺们看到安乐过去了，把你问不到，叫我白色，叫我白没到了，我出去要是搞没事了，给咱不是点人情嘛？Biz emdi mağ uçurunu cevabımı verdik hem hatımı kaytırdık. Mesela babi degen dostumuz siz anlamapsız bayam şunak mı?
1: Doğru.
0: Endi bunun kaçan onçıldığını inik bir nesi diyemeyimiz hazırca. Kaç tez onçalsa biz üçün mü şüncülük kuşallık şunak mı?
1: Şunak.
0: Eğer de emdi radyo arkama to radyo sarkılık anlamatkan bulsanız hazırak saklap durun. Eğer şunda hoş haber bulsa biz birinci vakti silahı yetkizmek kim yetkizmez.
1: Şu emez mi? Şu emdi hazırca tordun anlap durunla, doğru düşününla.
0: Şuna, bizden kolumuzun bu iş ki, reyazatçının kolu neymiş geldi.
1: Tekaza buğununla ne görüp hoş bulduk. Programımız için şuncak tekaza bubsla, lakin emdi amal yok da.
0: Doğru.
1: Cinşu birinci kutusu muravan depto Şakırcan.
0: Fatime hazırak ya kutsan bir mu sözle gitti.
3: Ben de çırıklık kaldım. Yeni sakla doğru dolduğum. Şimdi ma doğru eşek yaşasın ama gayet etkilerden bir mutlular sürdüzeye stansı var.
0: Uxşaştı mı ne avazımız?
3: Açan koyaki de kutlarsam onu kulak hoşça kadar et nasıl bir gibi koydunuz yine o zekrede.
0: Zekrede'niz koymadı ben koydum.
3: Resmi asıl mükafatı mağaz değerler oldu.
0: Akıra avazdan yok Allah.
3: Rakini gel linçe ne zekrede?
0: Gepinizi çöğen mi de o?
1: Muyum yerlerken
0: gelme. Aralık avazçı bombom boğan sıra mezmun çengil olmaydı gerçekten.
1: Doğru, şu inçikletine kızı al çirek çıkıram sapatime.
0: Selma kane ısık toşkan da kılıdı. Dakıma kalk kızıydı.
1: Kuli.
3: Oy.
1: Nur.
4: Yukarı bir şimal sanfan koyuyorlarmı kıyopiyo. Bu sene maşinler bek yok gene bak bankalı taraf taraf banka yiyorlar.
0: Fıçırların ünlülük paydınlarıyla balla ha.
1: Ayka yayı.
4: Donkanlar sıra sıra havan kezime mevlüt mevlüt gözüne de kaydarak yaksın lan.
0: Yaksı yaksı. Şimdi Abdurrahman son kişi fıçırın beğenmedi ya.
1: Yok ak etti cim mi dok etti.
0: Ağırıp kaka akışaydı. Babdu yakışı davalansın salametlik eslik kege baktıra hani kendim fıçır kaydıra. Tiyanşan vankanın aldı dedik yol üç taş yolun içinde maşini köp azırak dostu şıbak karşı yolun içinde ravandaydı. Mıstıra hani verici Abdurrahman.
1: Makul.
0: Sayyoli tibbi daşı körük hastı koş yolun işte yaptım mı bunlar köp. Ayla teklif edin pensik çıkan iki yamış naksası da terakki kılı çaknap gitsi deydi şirali.
1: Makul makul çokum ümidinizin yerde koymayma. Arafat bizki atapır şiirlani yazganken. Bu şiirlani biz özümüzü özümüz muhtap okusak bir hıyl.
0: Onu göre öz okup yazılmamdı.
1: Özünüz okuna ben tekrirleydiğe yer bak ya.
0: Şundak. Qarang, rahmat Arafat, rahmat. Buningki tahrirlimsak bo'lmaydi.
1: Radioning deb elibitinga bo'ldi.
0: Shundoq.
1: Ha. Shuning bilan Nurnikini anglab bo'ldik-ku.
0: Hozir angladik. Rahmatchi Arafat, meni bir ozroq tahrirlab, uni kendi boshqalar o'qitaylim meni.
1: Ha, ashta qilaylik. O'zimiz o'zimiz o'qib xijil o'kitganmiz bir xil. Anvarnikini o'qidingiz mi, Anvarjonnikini?
0: Ha.
1: Hamaylamsa.
0: Navvanji yo'llar avant qurbonnikini o'qitaymiz.
1: Bo'ldi.
0: Xizmat xizmat ishonsangmi? Ism deshingiz Zuhra.
1: Gullayapti.
0: Gullayapti.
1: Hozir deydigan gap qolmabdi-da sizga. Men ham tomoqni chiqiribotgach anglayaptim-a degan gaplarni to'li deb u gap qolmay oxiri.
0: Tugida hozirmish gulimi tugab ketsa shuni o'ladi.
1: Joyi. Ayta
5: bu qashqardan o'chlar xush emas.
1: Ataydi
5: to'r
1: tarif
5: qilib
1: anglayotlar. Ha, ufqimiz
0: qilmas. Anglayotlar, bobi degan bey balova aka bir qiz bola. Anglamay bizdan xop bo'lib. Pishorim qaylamadan deb. O'zingizga amma bu gapni. Sizdan boshqa qaydi bu odam jiqqa? Abdulloh xotin Mavlud akamda men 10 yosh cho'nkanman deydi. Mavlud akamda 15 yosh cho'nkanman deydi.
1: Qanda?
5: Yo'lni ko'rib o'tirsam, balo 20 tasani oldin men qo'qaramoqda mashina g'ijirdi qa. Qazimiz oldi tarafi sunib ravakan.
1: 15 yosh cho'nsiz, 60 ni uyishib ketgan ekansiz qo'ymsa?
0: 75 kiribsizmi?
1: Shundaymi?
0: 75 kirdingizmi? Ye
1: qillabsiz, 75 ga necha oylik qopsiz?
0: Ravon taksi.
5: 74 yo'l xavrim, mab koni bayon uchun qiziqchilar. Mashinasi jiqroq, ammo yurishyapti-da.
0: Ma'qul, rahmat, ha.
1: Ravon taksi.
5: 74 yo'l xavrim.
1: Abi. Abubdu sar bulbuli. Bo'pti, bo'pti, cho'kilgach turingiz, siz oylini peqirab degandek.
0: Ha, cho'kilayapti. Ha, bo'ldi, bo'shroq cho'kilamizman, qaynamaslik qilyapman. Shunday shoyan taraflar Ravonka deydi, Obdigarim xotin, mana rahmat.
1: Yana DT1403.
5: Mana qashqadimizga chiqdim.
1: Mana
0: qashqada anglatibdi-ku.
1: Mingyunovning uchori Beijing shimal yo'li, aerodrom sharqi yo'lidan, aeroport sharqi yo'lidan Qashqa g'arbiy yo'li qarab manganda mashinalar xeli ko'p to'silishba qarshi yo'lni shiravan deydi, ha?
0: Qurban apandim bo'yam, navanji yo'llar avan deydi. Yo'sh ravo yo'llar, menimla Merannning oldirki yo'llar avan deydi. Merannning oldiga kapti. Qarshalimiz, rahmat.
1: Dabaza tarafki yo'llar bugun avanki jumon Gulining uchori.
0: Yiminda sanın aldıdaki güllükte pasilishchimlikning qutisini tashlab qo'yibdi-kan, og'izni ichib qolsa mukofot yo'q deydi. Abdulloh xotin pasilishchimlikning Bodlukisini teriydi.
1: Siz məxsus aşı koyuğu çüştünüz bu hazır, hə?
0: Ha, bopdu, bopdu. Özünüz işçi makapat çıxmadan, xaq işib taşıratkanı terip olsun makapat qayrışanıcı mı anısa?
1: Ayka yayı.
5: Yöli boxtur, körüksün asliye, sinfulu qaramağına yılmışta, masinlarca karşımız ravana.
0: Buldu, buldu. Ma bulbulga yadımızdan uçurun, avu deb oxşu itəylə.
1: Ha, maqul.
0: Bugün doktorxanda telefon radiosunu anlayıp yazsam, beni davalaş qıladığan doktor kız Ada telefonda radio anglayotam siz deydi. Ha, desam, bizning uyda opam denshini bo'lishiga qo'yib, o uy, ma uylarda ishni qildi. Otam to'kni zoy qilib, denshini qo'p qo'yib, yo ko'may deb qaynisa, opam
1: anglayotmi? Ha. Көймеген біләнші құлақ күрді деп, аңлаватты ма дейді.
0: Шыны бұла атам апамға, «Йоған, авазы бәк чықыдыған радио, еп берай, сіліге» деген, апамға телефондыла, сіздек аңлайдыған,
1: «Қыпберейчу»
0: деп, хош боп кетті. Қанда.
1: Қанда құшырышны деп бәдім
0: дейді. Uçur, uzun bop ketti, lakin ahmeti ba, ben hoş buldum dedi. Yakşıptı, yakşıptı bul bulgu yedimiz. Aş davalardan doktor kızının apıları üçün demek, aş doktor kendi yitip, yani şu bizden radyonun ki gemini kılıyor.
1: Biz uzun kesil bilen kanma, şunda mu, salametlik bilen kanma, yani şu radyonu oylapsız şu yerlerdim, rahmet.
0: Rahmet, rahmet. Davalap çıkandikine davalınış planınızdan 10 koyunu götürelim aşkımız.
1: Buldu iyiyse.
0: 5 koyundan çıkarım. Rahmet, rahmet.
1: Katı bay bol.
5: Atışmın gülü taşlık, taşlıkta bulur açlık. Yalçıda tüz geldi, Mevlüt İbrahim, atış gülüp engin izin verdi bunla. Bu insan izlet gülü yaşlık.
1: мындай ырбайке расмини белгидем үтөп кетти яштык деген ырбайке
0: таштыкты болор ачтык деп таштыкты мы ачтык чыкырып жатыр эмесин бу атышың балдар
1: аташ зыян болуп кесонмайдычы зая болуп кесонмайды
0: Гүлмира малым
6: салам аян сетилай юлуштуре салам белу тукан жайы каратмага юлунушта элдиштин ланке арчи каратмага юлунушта юллар аланкен карс тарап азыраак кузулуп кетипти рахмат
1: Гүлмира малымды бүгүн жалыныш багу иш убактыла шкайнын аягы жоккушла жалынышла
0: обдан Гүлмира малым сиз кайсы пандын маалими кайсы мектептин маалими тонуш алайлы билишип алайлы шундаймы бүгүн шию додо шайыгызге калдымы бу Гүлмираныки
1: ушу нече убактыдан кийин кылмай мага бу шию додо шанын кип чыкса мында пайда болгондон кийин
0: сал жалыкыраактак турду э
1: жалык болгондон кийин биздин ипаси карайбыз дедик эмесми эмди
0: жана учурлары додо болсо убактыда биз мына додо шаны ойлош баксак болот
1: ушу
0: башка дабаз алдыр машинчык лекин тосса жок эсамка бат тижликми деп тижликми адамдын мейдиси тийиштирип көрүшүдөм ушу бала
1: азыркы яш бала тогуру ушунуңа эсамка
0: шуңучу мен силер менен эле отурум э
1: болмосо яш болмосо
0: болмосо у көрүшмө бу көрүшмө деп жолдо адамды лукы челишчила деп көрүшдүгонлор чыгып кетти
1: ушу
0: мөрүнү мөрүгү уруп
1: тогуру тогуру ороз э
0: шуңа мишайды оттагыным бек абзелде
1: бердошук бериэмейсиз унда урушла акыңыз учуп кетесиз
0: учуп кетмемди араан турум э ушу чуулуп кетем эмеки деп окайм базде
1: чыкма болду талаага
0: чыкмайм э
1: абдылла хотан емендасанын удулдун көрүксүге чыгып лодого карап манган юлунуш лодо деген кая эмди у
0: лодо
1: машина интайын көп деген кеп кая эмди у юдаван демекчимин я сүнем районду машин бек чыкке бай жигиттин учуру
0: болду болду Гүлмира маалым деген математик окуткусуз экен шужаланы эмди тигитип кайтып келдим деди караң эй
1: шужа менен тең сиз шужа баамыз улке жумо сизге шужаны өткезмесеңиз улке сиз радиоду таң жокка кетип экенсиз таатил менен таң маады радиоду таатил кыл экенсиз
0: эмнеге окшойт бир ярым ай шкай демилиш керек болсун бопту эмди чечеңизди жулуп өтсүз да дарыстарды түшүнбөйдү онусу математик деген
7: эми чамбар турактык белгиси эми ай карабычы 3.14 деген эле бул бир кысмы бул чамбар турак эне бул параллел сызыклар мәңгү кесишмейди сыбырыс кобап кесишиде деп
0: сызыкла калса да атиги чачтырыңызды жулуп
1: ушундай натыйжа чыкырып буланбай
0: жылтыз остудан чыкырып буланбай акырды натыйжа чыкырып буланбай сиз кайсы математикин өтүсүз маалым
1: нече жылыктын демекчи го
0: ушу математикинин дарыйчиси болоду кош элисин өтөмсүз э мындамки дейсиз бир техник шөяндын окуткучусу экен кош элисине баллыгы
1: уядын өткүч
0: биз өтө алайбыз да бир кишкени кос үч жылды деп
1: уяткетти
0: алый математик окшойт акыбалына караганда
1: алый математик экен да техим кызыкмайт экен да бала
0: хор хор ама балдарыңыздын сиздин пакат көйгүсү жок алый мектеп математикиз экен мына бай унда сиз калыңыз ырас иштейт экен бопту ишке тамагыңыз тогурупту миңиңиз кочулуп кеткен окшойт
1: ушу мына силерге пайдалуу учур беремиз дегенме алга шоттадык мааланлаги барганды берип каламыз учурланы деп чоюн макул макул рахмат э
0: мырзат маалт ака авазыңыз эсамкамга окшогон менен чырайыңыз пакат түшмөптү деп эме пакат түшөгүм жок эсамкамдын чырайы эсамкамдын чырайы
1: ушу
0: окшош болуп алсам кандай болду мырзат
1: окшош болуудуган кыйын бе 56 жыл ба маалыматка
0: шундаймынбы
1: ушу яш ушу 56 жылдан кийин ушу чырайгы келүүдү
0: мен эмди ашу эсамкамда отура беришим керек да мырзат сиз үчүн
1: какылышып пурлушуп ушуге чибер кутек болуп
0: лоңшенкөдүсү гарыптан шарык раван дейди шубайдан шубай инимиз сурали
1: нурмамет
8: 174 yol xəbəri Leuşan Nəllov maşını bacaqı çəkən qonşuların ötüb mən bir taksi ilə yük maşını sürüb keçib başqan. Əşəd azraq toxtaş başqan.
1: Maqul.
0: Bul bul qoyadım. Vay Məvlutukam. Aşı 10 günü alamamı? Acəb dediniz adam. Biz mə çaqçaq dedik. Ədə bir yaxşı olub getsiniz mə çaqçaq götürsəniz yaxşı olub getsiniz olmasa ay doktor qızdan qoldan çıxanmaysınız. 10-15 gün bir ay. Mə çaqçağını götürüb mə xoşal. Яшаңа бир үч күндө чыгып кетсеңиз
1: тек сизге түшүрүп бирдиган иштериңиз ба муим иштерба унукум кайфият керек
0: биздин баамы айттык баарыбир чакчак кылган болом
1: Voytexin mavu Davud Ali deydi, Dodo Şahab mukapatın Abdullah taksiyi bereyli burun bek köp uçur beret, yakına yak uçur bermez olup kaldı. Şunu yap bunun için köp uçur bersin de. Ya kay bizim untik etkilerini, bizim untikimiz bu yakışışlarını aldı da.
0: Sizin arı kısağa akşamam da. Yüzünü bir içi varsa. Bizim işini mi kımgan mı mısa? Davut Ali şükürtüren özünüzden kıymeti kılamayadın. Ni şayedik Allah'a. Yağlaydık Allah'a bak. Ahırkıç yağlaydık Allah'a bak.
1: Doğru. O Abdullah taksinin kıymetini kımısınız mı? Kulun koşula yakışı bir kıvatı da.
0: Semir bozdurdu. Öp. Bu da olup
1: gitti. Her mukapatlarla yakışı bir kıvatı da olup.

0: Un zatının aldığını maşallah köp dedi. Patime manım ben ba dedi. Gülmire ama ba patime. Bomboşanın gibi çıksın ayarlar verdi kaş yok. Eki yayığım besek buludu emniyet değil mi?
1: Ya ben çanlayan kutu çıraktım maşımda nice al.
2: Dodoşa yedigan kişi ba ma aykı yayını.
0: Oy nimde aytqan siz maxsus yasaydı o dodoşa yedigan.
2: İy qızıq seplan patırıplı seplan.
0: Ma şay yedigan çiş. Ma göş yedigan çiş dep ayrım çişler o ma balniki. Patırıp selib aldıgan.
2: Bu çiş doktoru bolsa çişçi bolsa yaxşı ekan da arqlar yan çişlarını qılıp.
0: Bär bir bäsek ma almaydı o. Balından yancıqda pul vaat olsa öz berip yalaydıgan dosa ballarını.
2: Emeyle. Bu mu yaxşı baran oldu. Kulak mayda hoş akıdıgan gep oldu cümo.
0: Şu an tatu aldık değil mi?
2: Zühre hanım.
3: Ha,
2: makul buldu.
0: Buldu rahmet Arafat.
4: Mavu yanı tutuluk maşine dedik Allah'ın üstünce. Zapas kağıt çıkmaya geçen bir maşta anlaştı. İlk kurdum bira. Yeli vurduğun bir neye savay kim mi? Hiçbir çekteyen yamak kurgan.
0: Oldu Arafat yine azıq berip ün gep kilelcim ama avazlarınız ne?
2: Bir anlap yüz bilip hatırlayıp biz hatır tutup.
0: Sağlık bazı gepler taz çünük.
2: İnek emez. İnek emez.
0: Maş bizden ama programımızın mezmandaki fıçırlar maslaştırıp bir fıçır begen basanla balan da. Biz meyde fıçırı anlatırsak çak teşlik etkenler mesela sanla. Buraya kemmeydik ama geplerimiz.
5: Торы шылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
6: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
5: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнең апчил чарыс келди. Шинжан телеграфының алий мектеп имтиханыга катнашканлар универсал манфаат жүрүшлүгидә өнсин айлык картасы. Чай ичимлек белтидән халыганны таллый алайсыз. Ичимлекне халыган ичип, торга раван чыга алайсыз. Тездән Шинжан телеграфының тиҗарат залыгы берип бичерим.
7: Rüyüz yetti tüt katna sentet radyosu. Katna sentet radyosu. Rüyüz yetti tüt katna sentet radyosunun serhal programlarını radyoda, can telefonda, sulushitim app'te anlayabilirsiniz.
8: Rüyüz yetti tüt katna sentet radyosunun Douyin sun kanalını koşuyup her gün saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
5: Abdumabılgı çıkıpla 174 Fatma Senet Radyosu'na alın. Torgı çıkıpla 174 Fatma Senet Radyosu'nun programlarının bir vasıtı körsütüşünü körün.
7: Abdumabılgı çıkıpla 174 Fatma Senet Radyosu'na anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 174 Fatma Senet Radyosu'na anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini his kılırsınız. 174 Fatma Senet Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Bol mezmunladın haberde bulun.
0: Yollarınızda.
2: Biz Hemra.
0: Kadirlik, anlıkçılar yollarınızı biz Hemra programımız devamlaşı bazıları. 19'dan 47 minut ötü. Dostlar devamlıktırdı programımız katına sana boludu. Optomobil klubu faaliyetimizde sizlere küçülük tavsiye kıldığınız bolsa namı kulaktan kulakı yetken.
2: Pulunuz neticeydi kan.
0: Esil Abdul.
2: Mulli Gırın Abdulri.
0: Bir kıytım koymasanız bulmaydı. Bir kıytım koysanız devamlı koyuşku könüp alırsınız. Çünkü Optomobilinizin küçük bir işleydi kan. Esil Abdul. Mulli Gırın Abdulri. Telefon numara 13-5-9-75-75. Veyşen kıytıvıla anlacımı anlıkçılar.
2: Bunun başka Şinjandaki en isiltemin izleş faaliyeti de sizlerle tavsiye kıladığınız Ahmervayt un zavudu işlep çıkarılan Ahmervayt'ın un, yağ, gürüş, açık suları da itilgen tamaklarını, mihmallarını aldığı çıkarıyor.
0: Doğru.
2: Yani çünçilik çıraylıq bezilgen bezilişi bilen mihmallarını kütü vatkan, uzdu vatkan mihmallarım aşkanısı.
0: Çıraq, bir bakalla bu mu mihmallarım aşkanısı?
2: Bu babu sanla yakılınla, babu sanla birip yapkılınla, mihmallarınla bas başlanla, bana et, bugün mu şu etim haftanın ahiri. Ha, oturup tamak yapkılayla insanla birip, diyense mifelerin insanla, bilik, bilikini çokun diyalık
0: anlar. Bak, bayzay, vallahi. Orada mı bu, full event tarafta cuman? Fakat bilmem sana biz kayıt depesek buludu oranını. Hem de Şincan'daki en iyi siltemin izleş faaliyetimizde, yani bir alayda tavsiye kıldığımız olsa, Adıl Sod Sarayı'nın udılı karabıkanla, Şiyu Dodoşa Şiyü doğdu şaballah. Şah, şah yaydı Allah. Bolu bu hanım kızlar bir aile kişileri. Şah yaydı Allah olsa. Şiyü doğdu şahı merhamet. Acayip. İsil temlik. Şah korumalarını, şah münasetlik tamaklarını yap gelislerce mu? İnsan adı bulsun. Şiyü doğdu şah. Orne adıl son sarayının karşı tarafı da. Onda ise dostlarımızdan uçuruları bekliyip, Eslim'e ben verip baktım, bezlişi tamıka hem üstünde yakışken, Erkin Azza'da salkın mühimallarım nadaydı, cuma rahat.
2: Onda ise Abdülim Kamı'nın ki işkinci ve işinsinin kege uçur.
3: Buraya ziyaretimiz var, oda bir yolu sayılıyor. Garba akar yolu, şolçanın yolu yolu, şaka yolu yolu, bağlı yolları var.
0: Bayi gitteydi, mışık kızıl çırakta taş bakıdık, taş bakıdık, bağındık adem bak ya. Bekle asla toslup getirdik, hem de görüp siz de bayi git. Biz degen tolu görüp. Hapılıp, çeçilip, ahire baptılar da yol koyduk. Ama yok da şunlar mı? Çeçilgan bile oranlık gelmedik ya.
2: Bir şey diyen o
1: çeçil. Oldum yol kavri. Yıkı baba, hoş geliştir ya bak.
2: Makul makul.
0: Adıl Mahmut.
9: Selam ne seçilir kamlara alalım. Allah'ımış vaktimle belli olsun.
0: Kaka vakti biz.
9: Kıskı kalkışlarınızdır ağabey. Yani
0: ben başkan sınavı kaldım. Şundak çıkmayı vardı da Adıl Mahmut.
2: Adıl Mahmut dinkin Adile'nin uçuru karsak bu hem mi program anlanı peki yaptırıp anlayma? Program anlanı peki yaptırıp anlayma edipti.
0: Kim Adile mi?
2: Adile.
0: Ağaç kuşun asılığa maşın ağızdan markasını imitti. Ağaç kuşun asılığa yatıp ama atamışsın. Ağaç kuşun maşın ağaç kuşu emez bu. Arıza oğut, dehşet köyü yüttü kıran ama yoğun ikramla.
2: Ay şu muşun neminin ki nemisi bir de pekala neminin nemisi de koy. Neminin nemisi?
0: Nemo.
2: Muş kulu deki, mevludun kulu deki.
0: Ama neme ma, manak bir cevap
2: verdim. Bu neme, muşunu bir tepekinle tapalısanla.
0: Şiyü dodo momoşa.
2: He, muşun direli.
0: Şiyü dodo momoşa.
2: Ay, manak istedikisin neme, muşunu bir tepekinle.
0: Küçük nemi salladı
2: da. Tasavvur kılalım sile, iyi tasavvur kılamayız sile. Ben tep buldum.
0: Küçük nemi salladı da.
2: Küçük nemi salladı da.
0: Anlıkçıla, kene ma o.
2: Bizim ma cübocan kırgalla.
0: Cübocan kırgalla mukabat ereli. Ma danlık dön bek tosu git kaptı cuma anlı kusurumuz danlık dön tosulup da paydanıp kalanla
2: Luşan Kutsi bile ma o Veytay Canop yolu kesişken iğizde şerçi karapmanganda tosuluş bek tosuluş ba maşini ciyek deydu ha Abdükerim Koten
0: Buldu ondan sonra Ravan Taksi Ravan Taksi fıçalarınız Ravan buldu şilemirken ma şu sel
2: Çavukundun hali yüftür bir hemen.
0: Belki dedik hemisini otap ismini otap demesek bunu mu ediken bulacağı?
2: Şu.
0: Sözü kuşarı bir anlarsak ama bana demedi ya. Deble bir yıllar diken mesela. Abdullah Hotel'lığı sözü gördüm bana.
1: Bir yıllar diken mesela. Bir yıllar diken mesela. Bir yıllar diken mesela.

0: Ya tapamasanız açmışın ağzından kap davatsanız bunu mırzat.
1: Doğru bunun kıyılık fakat kıyılık akıl işil dişini ama tepişmek tepişini kağılamadınız da min ağız okbur dişini.
0: Sizge hoş akma deyin. Sizin o dekhtiniz datkan bilen. Mehmet taksi.
2: Rüzgar tuttup maliyakını bulmak yolunu yavakana.
0: Maka olur rahmet ha.
1: Nadira muhçur berip tu Mevlut Gazökrada yaxşı mu uzun bopdu sizlərdən əhval sormaqlı mavu qarba aylanma şimaldan janubqa mavu Junxuan qarbi yolu çıqqan körüknün üstidə də çıqqandiki körük muşu yaş yamalıqda toğunulğıç kepdu toğunulğıç ravan ke demekçike
0: Buldu buldu. Ütken sen bir gün uçur yollup ki bununla diyeceğim. Buldu rahmet. Tavım noktada yolu çörüp verip beni sana zahmet kılımız.
1: O bir deyimden ki yamalığını. Şunmuş da işken tok asli.
0: Çünkü ondak gözenekten annem burası var dedi.
1: Şuna.
0: Biz oraya küçük gitip tıktı. Bir deyim. Bop da. Bir de adam tapamı sanılıp çünkü biz bir bulduk.
1: İkiz çıkıp oldu.
0: İkiz çıkıp oldu. Cuma.
1: Abdullah Hotan.
2: Derecede tutup yolusu yok karmayı götürünü görüp müsün? Daha hoş şişe kızın makine kaderde karşında teşekkürler var.
0: Makul rahmet ha.
1: Fatime.
2: O bir sizin alıpça bir kılap tatlı olkan alıpça.
0: O yok ay.
1: Kocası gibi hadi.
0: Ya ma kız ne?
1: Benim deydi kan siz sizge kocam bedi Fatime.
0: Biz o gülmeyrekim o biremdik ya. Biremdik ya deyip kaldık da.
1: Birinla deyin gibi siz özünüz de. Bədi deyə boyluyub siz də. Onun qımı tırışına tırısınız buludu bir işlə.
0: Siz dostlarınızı çağırıb olmaqam oq ediniz. Şi, dodo şağa bir məyim aqılımı da. Həmra gül.
3: Salam şapı dostlar, rəhmətlə yaxşıyım.
0: Yaxşı.
3: Mən atırma olsa yolu, çıxıb şul kitabını, mən şimdi şu əski palu basın. Kompozitə maşına.
0: Ne oldu?
3: Ya, çıraqlanır, siz oğlumanısınız. Kadın solgumanızı.
0: Kanda kısak bula.
1: Şu ha.
0: Eli onga, eli solga. Minim. Omsulup gide. Bir kum madı vırga aktıra be tecrüb bulup kala. Burnu su kire deydi onu koç onlarımız ha.
1: Toğra.
0: Saatten de toğra da bugün kayıt kilelim ha.
1: İşte kılı.
0: Hazırlık kayıt kilemiz. Tianşar ayında Lüçün Dacia ayını selinildi. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Dacia ayını. Sığdırışın nesipli 1.12. Dacia bilen Avrupa uslu birlikte öy gerelleştirip selinildi. Lüçün Yunşan Dacia ayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
4: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Vay da deyim, o şunda yelek bek yamancım amanlar. Kıska kıska yelek olsa. Çakasanla deyim nakçıla.
1: Uzun tekislerle hoşunuz yok mu?
0: Pakatla. Şiki tak arası da desiniz. Çimmen de gül.
1: Ay ki la la lay lay lay diye yelenim. Eğitiresiniz bu dike. Anakında
0: aramalay diye. Çimmen ondan sonra Ağınlık Usta'nın ki fıçırlarını devamlı yetkizişinin ki aldı da Avaray'da gözgürüşlerim yetkiz geç mağaylı mı?
1: İşte akıllı.
0: 8. canın 27. günü keçirin 28. günü kündüz geçe 50 dereye vardıysan Canobu'daki tağlı kırayla. Canobu için canı Gərbi'deki tağlı kırayla. Hoten Vılayt'ın Canobu'daki tağlı kırayla. Aksu Vılayt'ın tağlı kırayları. Bayınqulun Oblası'nın tağlı kırayları. Katarlık çaylarının kısmı rayları da azırak yamğır. Deniz yüzünün yukarı iğizlikteki tağlı kırayları kar yağdıkken. Canobu için canı uymalık. Şarık için canı kısmı rayları 35 Celsius gradusunun açtığın yukarı temperaturluk hava rayı körüldükken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk beyazdı bulut bulup şamal küçü anç zor bombaydıken.
1: 8. anın 28. günü keçeden 29. günü kündüz geçe İli Darya Vadisi'deki tağlıq rayola, Bordala Oblastı'nın Qarbi'deki tağlıq rayola, Tarbıqatay Vilayda'nın tağlıq rayolları, Şeyhanzi şəhərinin Canobu'deki tağlıq rayola, Ürümçi şəhərinin Canobu'deki tağlıq rayola, Sancı Oblastı'nın Qarbi'deki tağlıq rayola, Canobi Şincan'ın Qarbi'deki tağlıq rayola, Xotan Vilayda'nın Canobu'deki tağlıq rayola, Aksu Vilayda'nın tağlıq rayolları, Bayınqulun Oblastı'nın tağlıq rayolları, Qatarlıq çaylarının qısmen rayolarda azraq yamğur, Deniz yüzünün yukarı iğizlikteki tağlıq rayonlarda kar yağdı iken. İli Darya Vadisi'nin Qarbi, Tianşan'ın şimali etki, Canobi Şincan uymalıqı, Şarkı Şincan Qatarlıq çaylarının kısmen rayonlarda 35 Celsius gradustan aşıdığan yukarı temperaturlıq avarayı körülüp, Turpan şəhri Qumul şəhrinin Canobu'daki kısmen caylarda temperatura 40 Celsius gradustan aşıdı iken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı da bulutuq bulup, şamal küçü anca zor bulmaydı iken.
2: Onla vatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Onda olsa yine onu kusurumuz için 26 minut tek mi lazım etkiler okşayımız. 6. kili ma ikinci aylan ma o adıl teki az kalan yerde deydi cuma. Muhabbet teki deydi ki o nazir. Acayip tosilip gitti. Kayaktan kayak mangan tosilip gitti 6. kili. Aşı ayrı durum tereptin kili bitişi mi? Yakımısa ayrı durum terep karep manga yülünüş mi? Мыштын бир эниқрақ деп айтқан болсаңыз болдық ке 6-чи килоны.
1: Ниязали Ямалық тақ тоңылы астыңқы қабыты Үрімчі вокзалыдан жанубы вокзалға маңға жөлініш тосылып кетті дейді,
0: ә? Айым гүлмо көрілдің жол ұшыры беріпті ке баям Янан лудан шымалдан жанып қаманға жол бөлігіде машина сал көп деп ке, жоқ па?
1: Яны но.
3: Гаризет тұтырсақшыда жол қар бере ішпақ жолдар сұлары идарасын солшан қарап маңға жөлінішін тосылды.
1: Мақұл.
0: Adıl da sana alır ki yollar havan dep ki adıl da sana udıldı neyim ba?
1: Vay şiyyü doğdu o şey ba?
0: Bana şiyyü doğdu o şeyden alır ki yollar havan sana buludu.
1: Şiyyü doğdu o şeyden neyim ba demem
0: sana. Şiyyü doğdu o şeyden neyim ba?
1: Şah ba, cik şahla ba.
0: Şahının içi neyim ba?
1: Şahının içi göş. Şahının göşü ba.
0: Göşünün içi neyim ba?
1: Göşünün içi de vitamin aksıl ba. Vitamin aksıl.
0: Vitamin hem aksıl la. Danlıq dön tosılıp ketti dedi. Hele bol de bu danlıq dön tosılıp ketkeli cuma.
1: Abdikirim lirik işkip ne basınız işkip bizim tan köstmeyin vatısı bağın tuğa yerlerinizin neli kovap eli kovamayan degendek açıq yesinin ki ya kovapları.
0: Açıq yesi sayılı salaya atkılı edip. Açıq yesi açıq yüzdü ama.
1: Şundayım ha. Mavu Yakup durmuş kaşkadın yol kavir berip de balla sıfana aldıravan. Mavlut ku.
0: Oo.
1: Mavo qashqada o'xshalsiz de.
0: Tizliq
1: qoni gap deydi.
0: Endi men qayda qilay degan naqshda etibga keldim endi. Bo'ldi biz bir yana davomliq turib so'ylaylik. Chimo qashqad qancha baldir chiqib kelsa bizmi shunchalik xoshal bo'lib qoldik.
1: Shu emasmi? O'quvchilar sizlar o'nglisin deb o'ngitayotgan tursak.
0: Shu biz to'xtaytinglar demidi. Qanday balkim bir uskunlarni anchimcha o'ngshab ratkisilayotgan bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda g'uljidim 10 necha kun bir to'xtagan shunaqa. Ha, unda olgan ekan. Qashqa'nın ma taqıt iştikil ama ya Gülcü'den gelişem tık bəz ya Gülcü'nin gidimi süzük kanmayımız ma de bir emut kılıp atkan buluşu mümkün şimdi ama aşama azıraq bir təkhir qıp duruş olan emut kılımız cümə anlıqçıla
1: a deyken dostumuz Zühre siz Qashqa'nın qaçan kaldığınızda

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avaçlıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
2: Her günü işten düşüp öyge kayıtkan vaktinizde, yerip çarçaşlarınızını tükütüp, hoşal kepiyat elgede öyge kayıtışını oylamsız. Ondak olsa, 107.4 Katnaz Sənət Radyosu'nun her günü saat 19'dan 20.30 gıca anlatıldığan yollarınızda biz hemra programısı sizden en yakşı tallışınız. En yakşı
3: tallışınız. Şunda kadirlik anlı uçula programımız muakırlı şiş baskışları kadem koyup kaptı. Şundak olsa mena uçurlarına da anlık yap güzeli. Longchuan köçüsü 3-cü körük tarafka yollar avandaydı, cümo qurban.
4: Beijing yolu tosulup bulup, Suzhou yolu damlıq tosulup tudum deydi o Şakırjan.
3: Bugün Şakırjan tosuldu iş kılıp. Jimmilu Lija Chonunki üstü yollar avandaydı. Qaysı bölük iken ha, em uçurunuz.
4: Ma bu işkence aylamı yolları ravanken, aylık muhabbet yığın aldık yollamı ravanken normal işbdu deydi əslime.
3: Ondan sonra Ürümçilerin 3 günlük hava rayı malumatıqı yana bir qetimde katıksaq. Bugün keçen ayet gününüz geçe Ürümçide hava o çok. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus geçe.
4: Ayet keçedin öğülük gününüz geçe hava o çok temperatura 19'dan 33 Celsius gradus geçe.
3: 8. anın 29. günü keçedin 30. günü gününüz geçe hava bulutluk temperatura 22'den 35 Celsius gradus. Sıkışı balıdı. Bugün temperatura biraz yukarı buldu ki yukarı temperatura almak istiyorsa paylanıp ağaçlayacağım o. Bakit güldük aldırık yolladı mı? Koşanlaştım maşini sel köp azırak tostlaşıp adıga uçurunun nur evatıp domana.

0: Abdurrahman Sobir kişinin paketli köyüren mi dağı?
1: Yok. Ne boğandı olsun? Bu bulutu yaslı yok mu hem de?
0: Abdurrahman Sobir kişinin paketli yok bugün. Her sakıyıp kelamdı. Küçük günü bırak. Zukamlağı yetip aldığı adam boğandı ki.
1: Şu ha. Oynap kettim o tekbiriyege.
0: Aksın yolu çöreği. Poyuz stans aldır ki. Koşulmuş yolla. Maşini köp. Şopur dostlar. İhtiyat ulan yolu yürgeçlerdeydi. Anıver. Sımlık dostumuz.
1: Buldu.
0: Menin uçurumunu köyde onlağımı deyip sınav uçurumunuzu köyde uçtursun can. Kaderlik anlıkçıla şunda kalıp hem de programımızdan beri 20 saatlik vaktim o ahırlaştı. Programımızda başını ahırı yaktırıp anlıgan. Utturlukları da anlıgan. Abdumobil'ı çıkıp anlıgan barlıq anlıkçıla. Sizlerge köpten köpere hizmet etimiz. Kaypiyatına devamlık yakışı olsun. Kımıkçı boğa işlerine öz anına uyluğandı mı çıraylıq bolsın deydiğen en yakışı teleklerimizi bildiriş bilin programımızı ahırlaştırmak içimiz.
1: Şimdi bugün o doyunumuzu görüp avatlaştırgan barlıq dostlar sizlerge mu rahmet. Program riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zühre Kerem.
1: Hayır hoş aman bulgayızla.
0: Hayır hoş. Evet programımızı devamlı görüş anlığını ve anlaş anlığını kızgın karşı alımız.

0: doğru siyasi netice karşı arkalık olgu sürüş gerek de tekitlendi.
1: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Memleketlik Ayalla Birleşmesi Sistemisinin Şangan Avumundaki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekilleri tekşürüş ömüki bilen görüştü.
0: Abdonum rayonundaki cayla küzlü kuruluş kılış mezgilini çan tutup, bir türküm noktalık taş yol kuruluşlarını bütün güç bilen algı sılcıtıp, her millet ammının seferge çıkışı kolaylık yardıp, ıksat, cemiyetinin yukarı sıfatlik terakiyatı güç koşmakta.
1: Şincan İpek Yolu Ela Sifetlik Meyvi Köktat Pişiklaş Yenilik Yartış Tatkikat Orni Yopuk Eçip Kuruldu. Bu orun Şincan Meyvi Köktat Kesbinin Pen Tatkikatıdaki Kem Tüklikini Toluklaydı. Emdi Haberle Anlanla.
0: Stansımız Haberi Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti Bugün Yığınaştı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin Şucisi Çön Şaucan Yığınğır Yasaçılık Kıldı. Yığında baş şuji Şi Jinping'in yoldaş Jiang Zemin tuğulganlığının 100 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan moyim sözün ruhi astayil ögünildi ve izcillaştırıldı. Yığında bunular tekitlendi. Baş şuji Şi Jinping moyim sözde yoldaş Jiang Zemin'in bir ömrü küreş bilen ötken şallık hayatını eslep, yoldaş Jiang Zemin'in partiya ve halk üçün koşkan öşmez tökpüsüge yüksek baha berip, yoldaş Jiang Zemin'nin alijanab salafetini sistemlik yığınçakladı. Bu küçlük siyasi birlikte, idiye birlikte, yetekçilikke ege. Baş şuji Şi Jinping'nin moyim sözün ruhini astayil ögünüp izcillaştırıp, yoldaş Jiang Zemin'nin uyultaştak mustekkem siyasi itkadi, samimi, çoğunkur halkçılık hissiyatı, devir bilen tan ilgirleydiğen yenlik yartış ruhi, Irak'ını körerlik bilen tuhtu plan tüzdüğen strategiyelik tepekkuri, kayserlikke, keskillik tolgan acayip casartını ögünüp, yoldaş Şi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komitetinin küşlük rehberliği de əsli məqsətini unutmayı, buruşunu əz çın saxlap, şenşini çıntıp, dağımlıq küreş kılıp, tırışıp, sosialsik zaman vilaşqan Şincan kuruşumuz. Partiya merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberliğini qat'i qoğdap, Şi Jinping yeni devir jongucu sosializm ideyası arqılıq, qalıpını mücessemleş, ruhunu tavlaştı kılcı boşaşmayı çıntırıp, yeni taraqiyat idiyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dälcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, dikkatini cemiyet mukumluqi ve ebedi emillikten ibaret hizmet baş nişanlığı merkezleştirip, Jonghua milleti ortak gevdisi yeni müstekkemleşini asası linge kılıp, partiya merkezi komiteti Şincan'ı bekitip ergen, 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini gözləb, tərəqiyyat bilən beyxətərlikini bir tutaş pilallab, cəmiyyət omamiyyətinin sıcıl muqim, uzaqçı muqim bolışını qət'i qoğdab, Jonghua milleti ortaq gəvdisi quruluşunu puxtu alğı sürüb, iş qorulaşdırışını yönlüş qılıb, özgəcə, əvzəl zaman bir kəsb sistemisi bərpa qılışını tezlətib, yanımı ilgirləb, islahatını omam gözlük çoğun qorulaşdırıb, ECB işini kenaytib, iş qorulaşdırış, bağırıb, davalaş, turalğu, yaşanğanı kütünüş qatarlıq, xalq turmuşu işlerini küçəb yaxş qılıb, partiyanı omam gözlük qatlıq idar qılışını uzaqçı boşaşmay alğı sürüb, 15-ci 5 yıl məzgilədə Şincanın bütün məmliket bilən maz qədəmdə sosialsik zaman vilaşdırışını asası cəhətdən əməlgi aşırışda, həl qılğuş ilgirləşini qolğu kəltürüşüyə həqiqi kapalətli qılışımız gerək. Yığında baş şuji Şi Jinping'in Şizan Rikazı şehrinin Jilun nahiyesi yüz bergen, Latkı şeyhillik ekin abdi toğırsı bergen moyim yol yorukunun ruhi astayil ögüneldi, ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Xalqni, hayatlıqni hammidin ala bilishdi çıntırıp, ahirki çek tepekkuri, tövən çek tepekkurini puxtu turguzup, beyxatar işlep çıqırış mesuliyet tüzümünü qattıq əmədiyiləşdirip, apetti mudab yeliniş, apet zinini yenikletiş, apettin qutquzuş xizmetini ər baqıt xatırcan bulalmaydıgan mesuliyet tuyğusu bilen çın tutuş. Gözetiş, ölçeş, məlumat berişini küçeytip və qeytimini köpeytip, yer devreş, qattiq yomg'ir, qiyon, latqishiyqinlik iqin qatorliq opat xavf xatardan ogohlantirish askartmasini vaqtida e'lon qilib, tarqoqlashtirib xatardan saqlanish mutlaq talabini qat'iy ijro qilib, nuqtliq rayon va opat yo'shirin xavfi nuqtlariga chin qadilib, birma-bir tekshirish tuzashni cho'nqurlashtirib, kuzda o'rmon o'tloq o't opatning oldini olish xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Jiddiy taqobil turish bir taraf qilish iqtidorini oshirib, xatardan qutqizish kuchini oldin o'rinlashtirishni kuchaytirib, jiddiy taqobil turish loyihasini takomillashtirib va mukammallashtirib, opatni mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish tadbirlarining joyida amaliyalashishiga turtki bo'lib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini qat'iy qo'g'dash kerak. Yig'inda markazning qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishni cho'nqurlashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komitetining tadbir o'rinlashtirmasini umumyuzlik izchillashtirib va amaliyalashtirib, maxsus kurashning umumiy talabi, xizmat prinsipi, yo'lga qo'yish qadam bosqichini dal egilab, xizmat mas'uliyatini yanmi kuchaytirib, zarba berish muhim nuqtasini gavdalantirib, qora razil kuchlarga chetishlik qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, qora razil kuchlarga zarba berish bilan chiriklikka qarshi turish, asosiy qatlamdagi chivillarni paloqlashni birlashtirib, nuqtliq kasb sohalarda manbadan oldini olish, manbadan tuzashni cho'nqurlashtirib, qora razil kuchlarning paydo bo'lish tuprog'ini qat'iy yo'qotib, har millat ommasining xotirjam yashashi, xushalqoram ishlashni qo'g'dash kerak. Yig'inda boshqishlarni muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi bugun yig'ini ochib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhi va markaz partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'inining o'rinlashtirmasini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini xulosaladi. Keyingi qadamdagi xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bintanning Jingvi Xijingyov, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Chen Mingguo yig'inga qatnashdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bosh shuji Xi Jinping muhim yo'l yo'rig'ida o'rganish tarbiyasi xizmati va natija unumini to'liq muayyanlashtirib, o'rganish tarbiyasining natijalarini mustahkamlash, kengaytirish, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izish va amalda ko'rsatishning uzoq unumli mexanizmi barpo qilishga aniq talab qo'ydi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'rig'ining ro'yini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, Markaziy komitet partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliyalashtirib, o'rganish tarbiyasining natijalarini uzluksiz mustahkamlab va kengaytirib, har darajalik partiya tashkilotlari va partiya a'zolari kadrlarning umum uchun partiya qurishi, xalqqa baxt yaratishi, ilmiy tadbir belgilashi, haqiqiy tutib amaliy ishlashi, amaliyotning xalqning tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yaratishiga turtki bo'lishimiz kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. O'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida avtonom rayonlik partiya komiteti mavqani amaliyotga qo'yib, bir tutash planlab tashkillab yo'lga qo'ydi. Avtonom rayondagi har darajalik partiya tashkilotlari o'rganish, tekshirish, tuzatishni bir gavdalashtirib olg'a surdi. O'rganish, muhokama qilish puxta, chuqur. Masalani tekshirib o'tirg'i qo'yish umumiy yuzlik dal. Tuzatish, tuzash kuchlik, unumlik. Amaliyotga aylantirish natijasi ko'rinarlik bo'lib, ko'rinarlik natija unum qo'lga keltirildi. Ko'zlagan maqsadga yetdik. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Başçı Xi Jinping'in muhim yol yorukunun ruhi ve Partiya Merkezi Komitetinin orullaştırma talepini çoğunkur övgünüp ızıçılaştırıp, övgünüş terbiyesini boşaştırmayı davamlık tutuş, uzakça boşaşmayı türtükü buluş, övgünüş terbiyesi boyuca terbiyeleşinin uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırıp, nazariye bilen korallanışını yanımı küçeytip,

0: Parti birlik cihette çeni kışını küçeytip, terbiyeleşini sıcıl çonkurlaştırıp, siyasi netice karşı terbiyesini daim kanat yaydırıp, her derecelik rehberi kadrlarının universal sapası ve mesuliyetini ada kılış iktidarını üzliksiz aşırış. Yığıp getişini tüzeş yönelişini doğrulaşının uzak ünümlük mekanizmini takamıllaştırıp, siyasi netice karşı çetneş meselesini daimlik tekşürüp tüzütüp, yeni emeldar burunki ışkı iyi olmaslık, obraz kuruluşu ve siyasi netice kuruluşu kılış katarlık cahil illetlerini hakiki kol silip, kıyınlık tigiş kılıp tügütüp, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesinin tüzeşini çonkurlaştırıp, her millet ammısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gem kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini küçep, hel kılıp, hakiki siyasi netice arkalık ammının işençisine erişiş. Tedbirini ilmi belgüleşinin uzak ünümlük mekanizmini takamıllaştırıp, tekşürüp tetkik kılışını çoğunkurlaştırıp, demokratik merkezleştiriş tüzümünü katlık icra kılıp, tedbirini kanun boyucu belgüleş, kanun boyucu işkiliş, hukukunu kanun boyucu işletişte çıngtırıp, her bir tedbirinin objektif kanuniyetke ve ammının menfaatine uygun buluşuğa hakiki kapaliyetli kılış. Ademni delcaydı periklendirişinin uzak ünümlük mekanizmini takamıllaştırıp, adem tallaş, şiltiş toğru yönelişi turguzup, sadık, pak, zimmisige alıdığan yukur sapalık kadırla koşunu berpa kılış. Periklik sınaş bahalı sistemisini takamıllaştırıp, ilhamlandırış, kapaletlendiriş tedbirlerini mükemmelleştirip, dadıllık bilen mesul buluduğan, batırlık bilen zimmisiyi alıdığan, mahirlik bilen netice yartıdığan, emeli neticesi körnerlik kadrlarını mühim vazifeye koyuş. Kattık nazaret kılış uzak ünümlük mekanizmini takamıllaştırıp, rehberi kadrlarının hükümet işi erkitini nazaret kılışını yanımı küçeytip, tipiklerini, sadır boluvat kallarını, umumu uhtırış kılışını tutup, ünümlük çöçtü şekillendirip, tüzüm mekanizmdeki kemtüklükünü küçep toluklap, partiye azaları kadrlarının anlık alda intizam kaydı ramkısı içi de.
1: Partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluk, delcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın, puhtu tutup, Cunqa milleti ortak gevdisi partiyaga bo'lgan sadoqatni mustahkamlab, bayroq roshan holda siyosiyga ahamiyat berishda chang turib, partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini qilchi yig'ishmay izchillashtirib, amaliyalashtirib, partiyaning a'zolari kadrlarning zehnini ish qilib natija yaratishga, kuchini amaliyalashtirishni tutishga sarf qilishiga Əməli işləşini uluqlaydığın hərəkətki kəlgöçülərdən bulub, tökbinin bana mənsub buluşu şərt əməz. Ləkin tökbi yardışda çoxun mən buluşum şərt deydiğən mənbi mənzil bilən baş şuji Xi Jinping tüzüb bərgən sosialistik zaman birləşqən Şincan quruş uluqbar planını tırışıb, güzəl riyallıqı aylandırışı türkü buluş gərək. Tianşanli, Yusufcan Məhməd, Qadın Kəbin, Vanglin, Vanggang, Qaysar Abdikerim, Abdonum rayonunun münasibetlik rehberleri, Abdonum rayonluk partiya komiteti, partiya kuruluşu hizmeti, rehberlik grupsının azalları ve münasibetlik uğurlardaki mesul yoldaşla yığınığı katlaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 8. ayının 26. günü Ürümçü'de, Memleketlik Ayarlar Birleşmiş Sistemisinin Şangan Avmundaki icraiye azaları ve alaydı teklifik vekilleri tekşürüş ömükü bilen görüştü. Çin Şaucan, Abdonum rayonluk partiya komiteti, Halk Hükümeti ve Bingtuan'ı vakaleten tekşürüş ömükünü karşıya aldı. O mundak dedi. Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin küçlük rehberliği de Şincan yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırıp ıslahat, terakiyat, mokumluktaki türlük işlerini puhta alıq sürüp cemiyet umumiyetinin sıcıl mokum buluşunu saklap Cunha milleti ortak gevdisi enini kişiler kalbigi çonkır sındırdı. Yukarı sıfatlık terakiyat vaziyeti küçlük boldi. Ul esliye künseri mükemmelleşti. Sırtkı içbetliyen şik tekhimi çoğun içildi. Ekologiyalik muhitini koğdaş ünümü körnerlik boldi. Şincan, terakiyat en yakşı, özgürüş en zor bolgan, her millet amısı en köp emeli nefki erişken tarihi mezgilgi kerti. Memleketlik ayalla birleşme

0: tüklüğünü tolıkladı. Növete Kazakistan, Rusya Katarlık devletlerden 11 şehirde memleket sırtı ambardın işkini setiş hem zapas saklaş tor noktasını 20 işkini oranlaştırıp eksporttan cemi 10 milyon dolar taşkı pirvot yartışını işe aşırıp yukarı tüven yakındaki kesiflerden 100 milyon yuan kırım kılışığı türtükü oldu. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Beijing Soğut Sanat Daşöz'nün profesörü Sunbao Guo mündak dedi. Şinjan'ın özgeç meyve köktat baylıqını inçki pişiklaş cahatta tətqiqat bilen şoğullanıp işlep çıkırışkı kiriştirip, Şinjan'ın özgeç meyve köktat baylıqının kımmetini yanımı östürümüz. Asası bir kadar yakşı kesiflerini çördüp, şoklu baylıqıdın ünümlük paydalanıp, bunu teyhimi inçke yakşı pişiklaşını yakınıkı mezgirlik nişan kılıp bekittik. Tədqiqat ordunun kuruluşu, yana Cungunun Otur Asiya devletleri bilen bolgan meyve köktat kesbi hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı. Kazakistan Devlet Peller Akademiyası'nın akademiki Temircan Atboyov mındak dedi. Cungu Şinjan bilen uzaktan buyan yakşı bolgan pen tədqiqat ve kesb hemkarlıkı münasibetini saklap geldik. İki tarafının hemkarlık türleri arkalık meyve köktat urqı baylıkını almaştırış, tallaşını kanat yaydırıp, Şinjan'ın kelimatıgı maskeledigan süpte ela özgeç sortlarını tallap yetiştirip, sınak tariqisti terip kengaytimiz. Şunun bilen bile yana Cungu'nun ela süpetlik meyve köktat urqını Kazakistan'a kirgüzüp terip sınak kılıp, Cungu Kazakistan meyve köktat kesbi hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırıp, işki devletinin ixtisat soğudu tarakiyatı, kesb derecesini östürüşke teximi köp paydı yartımız.
1: Stansımız muhbiri Donju Yong haber kılıdı. 7. Türkümdeki Şinjan Assallıq Millet Kespi Teknika Xissasıqlarını alaydı yetiştiriş hizmeti söhbət yığını bugün Ürümçide içildi. Yığında 6. Türkümdeki alaydı yetiştiriş hizmetinin neticeleri xulaslandı. 7. Türkümdeki alaydı yetiştiriş hizmetini yolgu kuş layihası ilan kılındı. Şinjan'daki Assallıq Millet Kespi Teknika İxtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş hizmetini Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği, Maliye Ministerliği Katarlıq Devletinin 7 Ministerliği Komiteti bilen Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti ortak teşkililgen bulup, devletinin Şinjan'daki Assallıq Millet Kespi Teknika İxtisaslıqlarına karatkan bir türlük alaydı yetiştiriş planı. Planı Türküm'ü bölüp yolu koyuludu. Her Türküm'ün müddeti 5 yıl bulup, her yılı kadımla Şinjan işçi sırtıdaki danlıq mekteplerge tərbiyelenişki tallap əbətliludu. Şinjan tibbi daşöz qarmaqıdaki 1. Doktorxana Süpet Başquruş bölümünün muavın modiri, Ösmü Keselliklər 3. bölümünün muavın modiri Saya Məqat, 6. Türküm'de Şinjan'daki Assallıq Millet Kespi Teknika İxtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş türü boyunca alaydı tərbiyelengen kursant bulup, 2021-li Beijing Tiantan Doktorxanasına berip bilim aşırıp gelgen. O muhbir mındaq dedi. Alaydı tərbiyeleş mezgili de nervi sistemisi, ösmüsü diagnoz koyuş, davalaş ilgar usulunu ögünü aldım. 2022-li alaydı tərbiyelenişten tamamlap iş ornumu kaytıp gelgeninkin, yakin nahiyelik xalık doktorxanısı berip, doktorxanı başlıqı buldum. Bu mezgilde men şu caydaki kesbi vıraşlarga haksız yetekçilik kılıp, kesbi vıraşlık imtihandın ötüş nisbitini 30%'ten 80% gösterdim. Bu mezgilde men alaydı tərbiyeleş mezgilde ögengen bilimim arqılıq puhralar üçün az dola özgürüşlerine ilip geldim. 6. Türkümdeki Şinjan alaydı yetiştiriş hizmeti 2021 yılı başlanıp 2025 yılı ayaqlaştı. Bintanını öz içige alğanın alda bütün Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehir boyunca 72 saha nazaret idardan cemi 2000 kursant tərbiyelenip Uyğuru Kazak Katarlıq 23 milletki nep yetküzüldü. Bunun içinde vilayet oblast şehirlerinin birinci sepideki asasi katlam ixtisaslıqlarının egilgen nisbeti 67.165% yetti. 7. Türkümdeki Şinjan Assallıq Millet Kespi Teknika İxtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş hizmeti planı 2026 yılından 2030 yılı için bulup, Şinjan üçün yukarı sapalıq kespi teknika tayancılardan 2000'ni yetiştirip berdi. Marif, saya, yez igiliki, kuruluş teknikisi, medeniyet, sayahatçılık katarlıq ul sahe ve törük kesiplerde ciddi ihtiyaclıq, kemçil bulvatkan ixtisaslıqlar noxtlıq yetiştirildi. Janubiy Shinjong rayoni

0: ve emez tekhimi muhimi kanda kılgandı tekhim yakşı kılgılı buludu diyenden ibaret. Özgüce alakı ponktının barpa kılgını, kaliplerini tutaştırış körüki. Namayan kılgını bütün ceryallık halıq demokratiyası. Vekillerinin mesuliyetine ada kılış dairesi, ammının işlep çıkırış, turmuş nâh meydanıgıcı kengaygende, demokratiyeni tekhimi bilgili, es kılgılı, erişkili buludu. Ammının sadasını anlaydıgan adam bolsa, təklifi əməliyleşip, iltimas tələblərigi inkas qaytırılıdı. Qiyin məsillərini əl qılıdıgan adam bolsa, tüzüm əvzəlliki müqərər alda xalqamızın həqiqi erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusuğa aylanıdı.
1: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan tiyanşan, Şincangı nişallıq yardım veriş ıznaları səhifimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Ningbo'nun Şincangı Nişanlıq Yardım Biriş Kumandarlıq Ştabi, Kuşanın Kösen Mədəniyyat Asası ve özgüce təbii mənzirisiyle dayanıp, Kuşanın Mədəniyyat Sayahatçılık Kəsbinin süpütünü östürüp, dərəcisini aşırışkan her tərəflimi kuş koştu. Kuşan kadimi şehirde bir-birge girelişip etken ənənəvi turalğula, koyuq xaslıqı ige mədəniyyat köçülleri, callıq xaslıqı ige gayri maddi mədəniyyat mıraslarını yiz kılış, özgeçi sihri küçgi ige yipek yolu mənzirisi yaratkan deydi. Ningbo'dun Şincangı Nişanlıq Yardım Birişki kelgen küşlerinin türkiste, ilgirki konu Kuça Kadimi Şehri, Koçu rayonu bugünkü künde devlet derecilik sayahat, istirahat Koçu rayonu özgerdi. Xunelik sayahatçı Long Min mındak dedi. Bu koca ve kızgarlık iken, bu işik tamdaki bizdeklerge karan, yana bu daraklarımı bek yakşı yoğunaptı. Konu şehrinin ilgirki kuruluşları konurap getiş, medeniyet sayahat kesbalıtı birlikil boluş meselesi yıkarta, Ningbo'nun Şincangı Nişanlıq Yardım Biriş Kumandarlıq Ştabi pahalı meblağ selip, konu öylerinin kutkuzuş hareketini yolu koyup, yüzdün artık konu öyünü kutkuzuş karakterlik, remote kılıçını kanat yedirip, kösen koçisini özgertip, derecisini östürüp, çın çın koçisi, doppu koçisi katarlık özgece, baş demilik koçularını berpa kıldı. Yana aile bir mihmanxana, medeniyet icadiyeti, sayahat sürtüki tartış, gayri maddi medeniyet mıraslarını körgezme kılıp, setiş, katarlıq, köp mənbəli kəsb ahalını dəlcayı dikir güzüb, teyximi köp ahalını şiki aldıdılar, sayahatçilikdən nəpki erişiş imkaniyeti yıqıldı. Kösən Kutistiki ticaretçi bu Zəhra Tayir mındaq dedi. Konu şehrinin muhiti barğansırı yakşılandı. Sayahatçılar barğansırı köpeydi. İşkimiz aldıdılar dükkan içip, işk uğurluşup, kırmımız eşip, turmuşumuz barğansırı yakşılandı. Şincangı Nişanlıq Yardım Biri Vatkan Küşlerinin yardımı da, Maydağ Kuşa Taş Yolu'nun canobu dervası bolgan Kan kentige sayahatçılar, mulazmet merkezi makallışıp kurulup, sayahatçıların yol boyudaki təminat, yemek, içmek, yatak, ciddi işler kapalı katarlık ihtiyacları bir punkit şekilde kandırıldı. Yine Yungu Jinshin kenti katarlık, Yezi kent sayayeti ülge noktaları kurulup, Yezi kent istirayeti ata anıla ve balılar köngülü çeş katarlık özgüç türler yolu koyulup, dekın çarpışlarının yakın etrafta iş kuruluşuş, kırmını aşırıp beyiş yolları kengeytildi. Kuşa şari Yungu Medeniyet Bakçısının baş direktörü Wang Jingjing mındak dedi. Hazır 24 hizmetçi ba. Bultur kent ahallarına 390 min yuan payda taksimlep verdik. Ningbo şehrinin Şincangı Nişanlıq Yardım Biriş Kumandarlıq Ştabi yana medeniyet sayahatçılıkını başkuruş, ailevi mihmanxana ticareti, medeniyet icadiyeti boyunca eçiş katarlık məxsus tərbiyyələşini daimlik kanat yedirip, yerlik medeniyet sayahat ixtisaslıqları koşununu küşlü kurup, işkicaydaki mənzir rayonlar ara ziyaret kılış, kesip halatını ortak bərpa kılış, ixtisaslıqlarını almaştırışını çoğunqurlaştırıp, medeniyet sayahatçılık kəsbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı türdükü boldu. Ningbo şehrinin Şincangı Nişanlıq Yardım Biriş Kumandarlıq Ştabi Şıqanısının muavun müdiri Shao Chen mındak dedi. Növbette biz Kösen Koçisi 2.10.0 nusqisi, Kösen Moziyi Mingöy Məxsus Teymi Körgezmesi, Mianhua Koçisini özgertip derecesini östürüş, Maytaq Kuşa VR təsiratı qatarlıq mədəniyyat sayahat noktuluq türlerini əməli iliştirişini ciddi qanat yaydırıb atımız. Şikicayının medeniyet sayahat almıştırış emkarlık süpüsü kurup, sayahatçilerini öz araya yetküzüş, baylıktın ortak bəhirliniş, uzaq, ünümlük mexanizmini bərpa qılıb, zakazlıq sayahat liniyalarını birləşib qanad

0: Türkiye'ye durup kadimi Prag'ı iyi küsen, İpek yoludaki kuça, medeniyet, sayahat, süpet markasının tonuluş derecesi ve tesir küçünü sıcıl östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yancu haber kılıdı. Beş o minnin Koyulundaki Vede namlık romanının okurmeliler bilen körüşüş pahaliydi. Hem de Okşaş namdaki abazlık romanını tuncu koyuş murasmi. 8 ayının 26 günü üçtenkin Şincan Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya tekşürüş baş ponkıtı da ötküzüldü. Koyulundaki Vede hazırkı zaman yazgıcısı Beşo Min özünün Şezan Ali İgizlikideki 13 yıllık keçirmişlik asasen icat kılgan roman. Romanda dikkat 20. asırının 60. 70. yıllardaki İgizlik Gerbi rayonu ambulatoriyesi merkezleştirilgen bulup, ayal askerler bencağı Go Huanjin'nin ösp yetilişi asası liniye kılınıp, yaş ofisir askerlerinin yaşlık baharı bilen takdiri tutaştırılıp, ularının intayın nacar muhit ve hayat mamatlık sınak aldı da öz hayatını Çigra rayonunu kovdaş ve güllendiriş devir dolgunu ısındırıp, yaşlık baharı sıkını arkalık ve demlen bulgan vedisini emeliyatı körsetkerliki çonkur namayen kılıngan. Koyulundaki vede 2025 yıllık Cungo'daki yakış kitap bulup tallandı. Beşo Min, bu eserinin şahsının eslimisi bulupluk almay, tekmi muhimi Çigra Mudapya herbiyelerine bulgan örmet hikayelikini bildirip mındak dedi. Men bu hikayelerini tekmi köp kişiye bildirmen, yoldaşla batırlık bilen ziminimizni, devletimizin Çigra liniyesini koğda batıdı. Ularda şatkuramlık, gazep nepret ve kaygu hesret, yani ayrılış ve visal şatlıkı mı ba? Ula vatan menfaatini, şahsi menfaatinin aldığı koyudu. Ula baş tartıp olmaydıgan mukaddes burşini zimmisi kalgan. Men teni şaraiti yaşabatgan kişilerge bugününü kadirlip, tekim yakşı adını, yadışını bildirmekçi men. Bu kitimki okurmalar bilen görüşüş pahaliyeti, 3. nöbetlik Şincan Umumi Halk Kitap Okuş pahaliyetinin bir türü bulup, pahaliyetini Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Halk Edebiyatı Neşriyatı ve Şincan Halk Neşriyatı birlikte mesul bulup ötküzdi. Pahaliyet, 5 o min bilen nek meydanda sökbetleşiş, radyo hikayesindeki esil mezmullarını sınap anlaş, okurmalar sual sorap, hem türkü buluş katarlık, köp halklarını öz içi kaldı. Şincan Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya tekşürüş baş ponktının halk saxtısı Medine mundak dedi. Beşo Min muallim kitapta ayal askerler bənidiki 8 cancının igizlikdiki qatlıq soğuk, oksigin kemçil rayonda cismani ve psikika hem hayatlıq cahetki azap okubetini başını keçirgenlikini tılgilip, bizdek hazırkı zamandaki yaş ayallarga ilham berdi. Bizni əsl məqsətini unutmay, qat'i təvrənməslikke ilhamlandırdı. Bu yıl 5. ayda Şincan Radyo Televiziya Stansisi memleketki danlık anlatış sanatkarı John Weiwei bilen 20 artistini teklif kılıp, Koyulundaki Vede namlık Okşaş namdaki abazlık hikayeni birlikte abaz kaldı. Abazlık hikaye 8. ayının 31. gününden başlap Şincan Radyo Televiziya Stansisi'nin alaktar radyo çastotlarda anlatılıdı.
0: Avtonom rayonluk İntizam Tekşürüş Komiteti Reviziya Komiteti haberi. Devlet Energiya Guruyi Şincan Elektrik Energiya Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin əsası Muavun Baş Direktoru Cavu Şiniyi İntizamğa Qanunğı İğir Xılaplı Qılışqı Çetilğallıqtın növətdə Mərkizi İntizam Tekşiriş Komiteti Devlet Reviziya Komitetinin Devlet Energiya Guruyi Turuşluq İntizam Tekşiriş Reviziya Qorupis Tərifidin İntizam Cəhətdin Şincan Uyğur Abdunum Raylıq Reviziya Komiteti Tərifidin Reviziya Cəhətdin Tekşirilovatud.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şincan Radyo Televiziya Stansisi'nin Şincan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızı yoqtirib qolishingizni qarshi olamiz. Men riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan tarbiya ve sağlamlık programımızı qolishingizni qarshi olamiz. Men riyasetçi Sofiya Abdiqadir.
0: Mana programımızda boshlab oldik. Dinleyicilarimizning avvalgidekla programımızni yoqtirib qolishini, shunaqa programımızga qatnashib, uchurlan yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Bizning Vision Supimizning nomerini qo'shib olinglar. Vision Supimizning nomeri XC1074 FM.
0: Shunaq XC1074 FM. Amda bir necha kun havo shunday salqin bo'lgandi, do'stimiz atigan kechlarda shu sirtlan chiqqan chaqir bir
1: xil
0: chaponlarni otib olgandi. Onda da kelgüsü 3 günde Örümçininki hava rayda yani kandak özgürüşler buladı.
1: Temperatür sel örleydi gançı gıydan yara.
0: Şunda dostlarımız.
1: Küzge ulaştık. Demiş küz peseldeki ılık kuyaş nuru yenip bizge özden sehi nurunu çeçirge dostlarımız.
0: Şunda.
1: İlaqıda kilik dımıkçılıkla hemde asasen ketti. Lekin hemde küzünün hararete başlandı. Şun dostlarımızdinki amal varmış hava raydaki özgürüşteki asasen temperatürge asasen kim keçeklerini toğırlaşını, işbaliyatlarını muhabbet. O'rinlashtirishini alay tavsiya qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, amaliy ahvolni Doniyor sizlarga yetkazgay.
0: Bo'ladi. Bugun kechadan atkunduzgacha Urumchidan havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 29 Selsiy gradus, tuman temperatura 17 Selsiy gradus bo'ladi, 3 ball shamol chiqdi. Atkechadan o'g'inlik kunduzgacha Urumchidan havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 33 Selsiy gradus, tuman temperatura 19 Selsiy gradus bo'ladi, 3 ball shamol chiqdi. Muşayının 29-cı günü keçedin 30-cı günü kündüz keçe Ürümçide hava bulutuq bulup, yukarı temperatura 35 Celsius gradus, tüven temperatura 22 Celsius gradus bulutu 3 bal şamal çıkıdı. Demek, kəlgüsü 3 günde temperatura örleydikken dostlar, 35 Celsius gradus çıkıdıkken. Amda hava sıydıkken, şuan dostlarımız, kim keçek dikkat kılaydı, sırtlağı çıkan çağda, amal varmışı su tuluqlaşını unutup qalmaydı.
1: Anlıqçılarımız sabah ayıq birleştirip Night Obdan tavsiyelerimizin depki vatımız hem biz tavsiye yapan muşu köngül sözlerimizin insanlarda tutsanla bu mu bir türlü bilimci odam yer.
0: Şundak.
1: Bazen noktalağı biz inçikilik bilen dikkat kılamayımız. Her kandak çoğun iş inçki noktalağı dikkat kılıştın bu olucu. Mesela salametlikimiz muşu degendek. Şunu da sorumuzdun ki her kitimlik muş sabah ayıqki malumatların obdan anlayışını tavsiyelerini ise de çın saklaşını alaydı ümit kılımız.
0: Ana programımız başlayıp dostlarımızın uçurla yetip gelişki başlaptı.

Dostlarımızın yeni bir Mari Gül xanım, Anjur Makan Atçıdın nama dostlarına salam deyip fikir verip duya, rahmet. Yine Ekber deyen dostumuz şu itibak yolda zırmaşılayından köp deyen yol uçurunu verip duya, rahmet tapışır balduk.

Dostlarımızdan Vali Muşu, itibak yolu tosulup kette cümü odep söz kaldırıptı, buldu tapışırıp aldı. Hazırının özde yollarının ahvalıga karaydıgan bolsak Muşu. Yan yolu, Şınlilu'dan Xoyençe Şimal yolu gıcı boğan, Şimal Cennup yolun üçte. Abdumobilla köp dostluş bakken, onun başka yine davan Şimal yolu, Koş yolun üçte Abdumobilla köpken yürüş astıken, onun başka yine Şınlilu, Muşu, Alta yolu'dan Kullu yolu gıcı boğan, Garip Şarık yolun üçte mu? Abdumobilla bir kadar köpken, hazırının özü de bir kadar Ravan yolladın, Çanfango Şimal yolunun Muşu, Çentangcan yolu'dan, Yaşan, Junluğu Karapmangan, Şimal Cennup yolun üçte, Yollar avan ki, onun da başka yine karşı yolun üstü mü var? Çanfango Şimal yoluymuş, işkili yolun üstü, yollar şunda avan ki. Yine astı yürü atkan yollardın, itibak yolunun kimmiş şu? Cin Yingludun Minhua Kutsuçu boğan Şimal Cennup yolun üstü, abdumobilla bir kadar köpken. Dostlarımızın ki yol uçurlardan önümlük paydalışını ümit kılmız.

Dostlarımızdan ve meyçi azizi bugün hayırlı akşam programımızı oralaştırılgan nakşıla şundak yıkınlıkken yaktırıp anladım deb söz kaldırıptu. Asgar Urayi Meylişi Ciyer Çun Tiyemari Gül Qatarlıq dostlarımız devamlı yaktırıp anlamadığımız deb söz kaldırıptu. Rahmet dostlarım.

Достлар аңлаватқаныңлар, 174 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідегі сізге рәхмет айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атмыз. Достлар, төбәндә 3 авлат кишләрнең Көйнлүн теге астыда өз вәдәсене әмәлгә ашырышы мавзулык ахбарат икәйсе диктанлады булды. Күзге терімдән кин Қағлык наясының сәһри хилла салкындап калган иде. Soğuk şamal Qağılıq inqilabi qurbanlar qabristanlığıdaki tutaş ketken yeşil ormanlıqni sipap ötetti. Ahmetjan Anvar qoluğa latını elip, zongzip oltırıp qabr teşidiki xatlarni bir-birlap astaydılıq bilan sürtti. Ahmetjan bu yıl 27 yaş. O 6 aylık çeğidin başlapla dadıs bilen billa bu yerge qarap kelvatqan idi. Ona qoqdavatqan kişiler kim? O kişilerin bu tuprak bilen qandaq hikayesi ba? Qağılıqning samavi yoldagi 0 kilometr Koinlundagi birinchi shahar degan güzel nomi bor. Bu inqilobiy qurbonlar qabristonligi bo'g'ishqa Chigradagi bu kichik shaharga mo qahramonlik asosi rangi berilgan edi. Qağılıq inqilobiy qurbonlar qabristonligi Nayi bozorining sharqiga 6 kilometr keladigan joyga joylashgan bo'lib, 100 dan ortiq inqilobiy qurbon dafn qilingan. Yeri Mesir'den burunki akop içide kilişken bir vədi sebeplik, bir addi ailenin riştisi bu abidilablen zic bağlanğan idi. 1962-li qarı qurum Çigra Mudabiya aldın qısepide soğuk şamal qarlarını uçurtup, temperatura 0-dün tövən 30 selsiye gradusqa çüşüp qaldı. Keç qarangısı da yaş cancı Əmər Heyt bilen Bencan İsmail Mehmet mörünü mörü getirip növetçilik qılıp, qarşı vırganda ayat mamatlıq vədisini gelişdi. Hayat kişiler çoğum kurban boğan sebtaşlarının qabrısını saklap, tuqallarının halıdın haber eliş gerek. İstutak tarap, peşqadan Bencan, Koinlun teğda mängülük qep qaldı. Kiyin hərbi sebtin çekinip, yurtuğu qaytqan Əmər Heyt, təşkilinin urullaşdırışı bilen muqim qizmətke erişdi. Lekin şu işki yılda o peşqadan Bencan bilen boğan vədisini esidə çın saklap geldi. 1970-li o Qağılıq inqilabi qurbanlar qabristanlığına xizmetçi qubul qıldığanlığını anlap, qılçı işgilenmey muqim xizmetidin istifa verip, xizmetke təklif qılındı. O xutun ballarını elip, inqilabi qurbanlar qabristanlığına köçüp girdi. Şunundan itibaren Əmər Heytinin kündülü xizmeti qabristanlığını tüzəb rinnut qılış, qabristeşini sürtüş boldı. O çağda onun en çok arzusu sebtaşları mängülük uyku diyatkan bu cayını yeşillikka pürkeş idi. Köçe tikiş üçün o qabristanlıqtın 4 kilometr yıraklıqtaki su eliş noktasıgı berip su toş idi. Pütünlay topa yol boğaşqa, sunu toşuğuca yol boyu silkinip su toşuşqa qiyinçilik toğdurdi. O ailistikilerini başlap, üç çaklı qarvını iştirip, östan boyuğu berip, suni bir nogay, bir nogaydın çelakı usup, üç çaklı qarvığı urullaştırıp, qabristanlıqa bir qadam, bir qadam.

ochuq, temperatura 19-dan 33 Selsiya gradusgacha. Otishda hava ochuq, temperatura 20-dan 32 Selsiya gradusgacha. Qashqada hava ochuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 21-dan 33 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutliq, temperatura 21-dan 34 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochuq, temperatura 17-dan 29 Selsiya gradusgacha. Havaraydan ma'lumot anglatdik.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etkin. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: Hürmetki radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tuvaletki mazmunlar oralaştırıldı. Aval turmuş bilimlere sahipimizde, yakşı uxlayalmaydıganla yuyunuş vaxtını tanışışı gerek. Cungi doğrusu işkende kıynık çay içmeslik gereği kıtarlık mazmunları sözlep yerimiz. Programımızın sağlamlık saatleri sahipsi de, naçar keypiyat ve hargınlık, siyatı sesimcanlıkını keltirip çıkırdı. Boyunlu kısıp durup, yan telefonu karma. Bu hem közge, hem boyun omurtkısı ziyanlı qatarlıq məzmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynəm sırosla, əmdiri qıdanla programımızın təpsiliyi məzmunlarda bolsın.
1: Səhərdiki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş qoyatki toldurup, kötürən qoruq bilən yeni bir künge yüzlənin.

Hürmetlik radio dinleyiciler, amdeli qıtınla turmuş bilimlere sahipimizge orunlaştırılgan mazmunlar bolsun. Yaxşı uxlayalmaydıganlar yuyunuş vaqtını tanışışı kerek. Nurgun kişiler uxlaşdan burun çiçotqılaşını yaxşı gördü. Lekin bu adet uxlayalmaydıgan kişiler üçün anca paydalıq emas. Çiçotqılaş şerkiti ve çiş pastasıriki yalpız tərkibi çoğun meyinle gıdıqlap, onu callandırıp, mın təslikte yığılıp kalgan harğınlıqını yoktudu. Şuna köpçelikke, keşik tamaktan kiyinki yarım saatten bir saat keçi bolgan aralıkta çiçotqılaş tavsiye kılınıdı. Bunda kılganda, keçide bir xil şatlıq duyğusu payda kılıp, cismani ve ruhi cihetten azad boğulup oludu. Uxlaşdan burun tamak yemeslik ve tatlıq içimlik içmeslikke dikkat kılış gerek. Şunun bilen bir vaqtta yuyunuş vaqtımı bək keş bulup getmeslik gerek. Yuyunuş, bədəninin səgəkləşiş mexanizmini qozğıtıp, uyku sıptını tövən edividir. Onunla başqa, yadroluq bədən temperaturasının tövənləşi bir vasitə ya ki vasitlik alda gipnoz mexanizmini qozğıtıp, adamını çarçıdır. Baldırraq yuyunğanda, uxlaş vaqtı gəlgəndə bədən temperaturası muvafiq temperaturğa düşüb, texımı asan uxlığılıb oludur.

Junga to'g'risi ichganda qiyniq choy ichmaslik kerak. Chunki choy tarkibida tonnik kislotasi bor. Qiyniq choy tarkibida tonnik kislotasi tekhimi ko'p bo'ladi. Junga to'g'rilarni qiyniq choy bilan birga ichganda odam badanining junga to'g'rilardagi unumlik tarkiblarini simirishiga ta'sir etib, davolash unumini tavannitibdi. Yemek içmekdeki bazı meselelerimi sonak şalanışını keltirip çıkardı. Tuzni ziyade köp kabul kılış, yemeklikke tuzni ziyade köp koşuvasa, yürek kan tomur kesellikleriyle giriptar buluş xaupini aşırı itibli kalmayı, yine sonak şalanışını keltirip çıkardı. Aş tuzu terkibide natriy bar bulup, adam bedindeki natriy börek arkalık suyduk bilen beden sırtığı çıkarılıdı. Şunun bilen bir vaqtta kalsiyumu şununla ergişip xoraydı. Adam bedeni çıkarğan natriy qancha köp bolsa, kalsiyning xorishi shuncha choң bo'ladi. Oxirda suyakning sog'lomligi uchun zarur bo'lgan kalsiyga ta'sir ko'rsatadi. Qahva va choy. Tadqiqotlardan bayqilishcha, qahva va choyni ko'p iste'mol qilish kalsiyning chiqarilishini ilgari surib, suyak shalonishini keltirib chiqardi. Onundan boshqa, tarkibida fosfat kislotasi bor kola ichimligimi mushu turiga kirdi. Shunga bu xil ichimliklarni imkon qadar ko'p ichmaslik kerak. Doim semiz go'sht yeyishning odam badaniga bo'lgan ta'siri nihoyatda cho'ng bo'ladi. U yog'ning ziyodi ko'p

Ki har bir kunni qadrlab, minut sekundni qo'ldan bermay, fursatni ching tutib, orzuyimizga yetish, ko'ngildagidek natijalarni yaratish uchun tirishaylik. 107.4 qatna san'at radiosining programmalarini yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDA Abdunum raydımızdaki 16 yarının kergüsü 24 saatlik hava raydın malumatını anladınız. Ürümçide hava uçuk temperatura 17'den 30 Celsius gradosqıca. Altayda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 11'den 25 Celsius gradosqıca. Çöçekte hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 16'den 31 Celsius gradosqıca. Qoljida hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 16'den 35 Celsius gradosqıca. Bortalada hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 15'den 29 Celsius gradosqıca. Qarmayda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 18'den 30 Celsius gradosqıca. Kuytinda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 15'den 31 Celsius gradosqıca. Şihanzada hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 15'den 31 Celsius gradosqıca. Sanjada hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 15'den 31 Celsius gradosqıca. Qumulda hava uçuk temperatura 17'den 31 Celsius gradosqıca. Turpanda hava uçuk temperatura 26'den 37 Celsius gradosqıca. Korulda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradosqıca. Aqsıda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 19'den 32 Celsius gradosqıca. Açıda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 19'den 33 Celsius gradosqıca. Qashqada hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradosqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21'den 33 Celsius gradosqıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17'den 30 Celsius gradosqıca boludu, 3 bal şamal çıqıdı. Awa raydın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi diqqatingizni Şinjangdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Yaqinda 2-chi navbatlik Guangdong, Xiangang, Omanlik yoshlar o'smirlarining Xinjiang safari madaniyat tantarbiya almashtirish faoliyati Urumchi shahrida rasmiy boshlandi. Guangdong, Xiangang, Oman va Xinjiangdan kelgan 40 yosh o'smir 8 kunlik madaniyat tantarbiya almashtirish safarini boshladi. Lagerning boshlanish marosimida 4 joydagi yoshlar o'smirlar vakillari tartib bo'yicha sahnaga chiqib so'z qilib, bu qitimqi safarga bo'lgan umidi va yurak sadosini o'rtoqlashdi. Changanglik yosh o'smir Ren Yuching mundaq dedi. Vatanimizning bepoyon tog' daryolarini o'z ko'zim bilan ko'rib, qalbimda iftixorlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Men Xinjiangda ko'rgan anlaganlarimni Xiangangga ilib berib, texmi ko'p qurdoshlarimga haqiqiy jonliq, jush urib rivojlanayotgan Xinjiangni so'zlab berishni umid qilaman. Omonlik yosh o'smir Zhu Junhong so'zim Omonlik yosh o'smir Zhu Junhongning so'zim tangning Xinjiangni qaytirib olgan ochiq bir bilak tarixi aniq esi dedi. Omondaq dedi. Tog' daryolar orasida garchi tuman chaqirim musofa bo'lsa-mu, davlat bilan bir niyat, bir maqsadda bo'lishning yiroq yaqinligi yo'q. Bu qitimqi safarda ajdodlarning izini bo'ylab Xinjiangga kelib, tarixni his qilib, bu tuproqning vatan bilan qon bilan go'shtdek munosabatini bevosita his qilishga taqaza bo'ldim. Faoliyat mazgilida 4 joydagi yoshlar o'smirlar Urumchi shahri va Oltay viloyatida Üç meydan dostluq futbol musabıqısı ötküsüdü. Lager başlanğan tuncu günü, tüt çayrıki yaşlı ösmürlə Tianxian Boğdukülü mənzirə rayınıq verib səyli qıldı. Qarlıq çoxullarının şoğulısı sumrətdək sudu dolqılınıb duraddı. Güzəl Şinjiangın həybətlik mənzirsini çoğun qoltuq rayınıdaki yaşlı ösmürlə ağsı-ağsıqı təkməy maqtab getdi. Boğdukülü boyuda köpçilik Xinjiang usulü oynayışını ögünüp, top maharatı üstüne fikir almıştırdı. Karlıq taq, sumrettek sula arsada, hoşal külk sadaları yağırdı. Xinjiang Muzeyinin Cunha güzel keştileri, 5 yıldız çıkıp şarıqtın Ahmet keldi Cunha'a Kimhap yanlıki dövlet güheri körgesmesi alıda, köpçilik Madaniyat yodgarlıqları arqasidagi tarixiy hikoyalarni astoydil ko'ngil qo'yib anglab, ming yillik ipak yo'lining madaniyat cho'qlanmasini jimjit his qildi. Xan sulolasi davridagi nafis kimxob to'qish hunari, millatlarning quyuq yo'g'irilish tarixi har bir yosh o'smirni cho'nqur ta'sirlantirdi. Ko'pchilik chin qalbidan hurmat bildirdi. 8 kunlik safardosh bo'lish jarayonida 4 joydagi yoshlar o'smirlar fikr almashtirish, his qilish va hamturtki bo'lish davomida bir-biri bilan yaqinlashib, o'rtoq usb etildi. Bu tog' daryolarini kezish, tarixni o'g'inish bo'yicha bir maydon tadqiqot o'g'inish safari bo'lib qolmay, texmi muhimi Guangdong, Xiangang, Oman bilan Xinjiangdagi yoshlar o'smirlar o'tirsiriki fikr almashtirish ko'rigi bo'lib, o'xshash bo'lmagan rayonlardan kelgan yoshlarni safar jarayonida nazar doirasini kengaytirib, his qilish jarayonida davlat muhabbatini cho'nqir yildiz tortqizib, uchrashish jarayonida samimiy do'stlik o'rnatish imkoniyatiga ega qildi.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda devam ettiğimiz kanı, anlatıcılarımızın sözlerini programımızda yaptırıp anlayıp da Kayser Ayalı isimli kadımız mı programımızda yaptırıp anlayıp da Turdem isimli anlatıcımız, riyasetçiler teşlik mi? Ben anlayışını başlayıp gittim. Kumulda bir gün hava uçuk, rahmet sizlere gelip de rahmet anlatıcımızın programımızda yaptırıp anlayışını, hoşal keyfiyatlarının yarpılışını ümit kılımız. Alim isimli anlatıcımız, hayırlı sehr, hoş kepsiz, karşılığımız. Әттегенікіңіз қайырлық болсын, сәхірдің башланған ішлеріңіз оңшылық болсын.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda tamamlaştırdığımız hem de yurtdaki yenilikler sayfamız diktanlar buludu. Bugün bu sayfamızda Şinjan'daki tokluk avtomobilge tok kaçılaş eslihalarının tuncu türkümdeki kollektif ölçümü ilan kılındı degen mazmunda toxtalmız. Yakında Şinjan yeni energiyelik avtomobil terakkiyat cemiyeti ilan kılgın tokluk avtomobilge tok kaçılaş eslihalarının işkitörlük kollektif ölçümü bütün memleketinin kollektif ölçem uçur sıpsıda resmi ilan kılınıp yolga koyuldu. Bu Şinjan'ın tokluk avtomobilge tok kaçılaş eslihalarının tuncu türkümdeki kollektif ölçümü bulup, rayon tok kaçılaş ul eslihalarda kölemleştirip orunlaştırıştın süpetlik yürüştürüşke kadem koyuştaki müstehkem tüzüm asası hesaplanıdı. Bu kitim elan kılınıp yolga koyulgan Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun tokluk avtomobillarga tok kaçılaş eslihalarını yürüştürüş, asraş mülasimetini başkuruş kaydısı. Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun tokluk avtomobillarga tok kaçılaş punktlarının eslihe ve mülasimet yultuz derecesini bahalaş ölçümü Devlet Elektr Toridagi Şinjan Elektr Energiyasi Çekli Şirketinin tevellikdeki tok bilen teminleş boyunca köplügen orunlarının teşrif tatkıkılış asasını mücessimlep, bütün memleketteki tok kaçılaş sahasirgi köplügen aldınkı Katardaki karhanı bilen birleş maslaşıp ötkelki hücum kılıp, Şinjan'ın tok kaçılaş eslihalarını yürüştürüş, asraş, başkuruş, meydan punktlarını yoltuz derecelik bahalı sahasirgi ölçem boşluğunu önümlük toldurup, tok kaçılaş ul eslihalarının yürüşüş, mulazmet kılış, başkuruş, kontrol kılışını ölçemleştirişte aldınkı Katarda turuş evselikini puhtaladı. İşkitörlük ölçem ilan kılınan kündüm başlap yolga koyuldu. Bunun içine yürüştürüş, asraş mülasimetini başkuruş kaydısı cemi 10 bab. 6 koşumcu mundarici bulup, seyretleş eslihalarının bütün hayatlık devriliki boyunca yürüştürüş, asraş boyunca başkuruş sistemi seberpa kılınıp, yürüştürüş, asraş mülazimet sodgarlarının iktidarı, meşgulat tertibi, kaşılını bertaraf kılış, bihatarlikini başkuruş tizginleş, ciddi takabuldırış kapalıtı katarlıkla umum yüzlük kılıplaştırıldı. Meslen, hıraca trastçotuda ölçeş toğra, baha inik buluş, oldun haq döleş, pul kaytırış,